Everybody feel all right?

didn't love you.

on the phone sometime.

man. I lose my head. I lose my money.

Everybody!

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
1: Reklamlar bitti.
3: Doğa Dedektifi. Hazırlayan ve sunan Yasin Çağatay Seçkin. Kentsel çevresel adalet arayışında ekolojik süreçlerin izinde. Pazartesi sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
4: Kainatın tüm seslerini
5: Apaçık Radyo.
6: Apaçık Radyo.

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri İda Şahin, Didem Şahin ve Hakan Şahin'e teşekkür ederiz.
3: Bir varmış, hiç yokmuş. Çocuklara, büyüklere hikayeler, masallar ve müzikler.
4: Hazırlayan ve sunanlar Cemo Sağlam ve Tuğba Zehra Sağlam.
5: Günaydın. Evet. Apaçık Radyo'da Bir Varmış Hiç Yokmuş programıyla beraberiz. Program ortağım Cem Arcan Sağlam, ben Tuğba Sağlam. Cem Arcan, bir günaydın der misin? Bütün herkes seni dinliyor. Arkadaşların da. Günaydın.
6: İstemiyorum.
5: Günaydın demek istemiyor musun bugün? Neden? Öyle. Ama bütün herkes senin günaydınını bekliyor şu anda.
6: İstemiyorum.
5: Gerçekten mi? Peki o zaman. Ben anlatayım bugünkü programı. Olur mu? Sen mi anlatacaksın? Tamam o zaman. Peki bugün hangi kitabı okuyoruz? Hadi sen söyle.
6: Bebek Kardeşler.
5: Anlamadı kimse, biraz daha yüksek.
6: Bebek Kardeşler.
5: Robert Kardeşler. Peki. Peki Robert Kardeşleri kim yazmış?
6: Onu anne.
5: Naciye Çat. Evet. Naciye Çat yazdı. Resimleyen Buse Arkaç. Bilgi Ağacı Yayınları'ndan çıkmış. Bak bakalım. Evet, hemen onun logosuna da bak bakalım nasılmış.
6: Bu logoyu eskiden gördük mü?
5: Hayır, ilk kez. Bu programımızda ilk kez bu yayını alıyoruz.
6: Ben
5: Ceviz ağacı mı? Peki nereden yükseliyor gördün mü? Kitap, burada da bir tane çocuk var minicik, gördün mü? Evet. Ne demek? Öyle logolarını öyle yapmışlar. Bakalım şimdi muhtemel ilk basımı. Thomas, günaydın demek ister misin herkese?
6: Günaydın.
5: Günaydın. Evet, Thomas'tan da günaydını aldık. Hoşça kal. Evet, şimdi Cemalcan, bize biraz kitabı anlatır mısın?
6: Kitapta
5: kardeşler mi var?
6: Evet.
5: Hadi anlat şimdi. Ama dik oturursan senin sesini daha net duyarlar. Tut bakalım.
6: Yani benim dediklerimi sen söyle, ben yoruldum.
5: Senin dediklerini ben söyleyeyim, sen yoruldun oturmaktan. Evet, peki tamam. O zaman burada oturarak dinlenir misin?
6: Anlatacağım.
5: Ha, kitabı veriyorum, sen anlatacaksın. Evet, anlat bakalım.

0: Nasıl bir kitap bu?
1: Tavşanların ismini ben bilmiyorum.
0: Aa, neden? Ben hatırlıyorum.
1: Ben hatırlamıyorum.
0: Robin ve Robert olabilir mi? Evet, Robert ve Robin kardeşler. Ne yapmış bu Robert ve Robin kardeşler? Anlat bakalım. Herkes seni bekliyor. Çok
1: Bu kitabı biz uyduralım mı?
0: uydurmayalım. Önce bir anlatalım,
1: Ya
0: sonra
1: uyduralım.
0: uyduralım. Kesinlikle uydurabiliriz.
1: İlk önce
0: Tamam,
1: uyduralım.
0: ilk önce uyduralım. Hadi anlat bakalım. Yazarla ne kadar uyduruyorsun görelim. Belki de aynı şeyleri uydurursunuz. Hayal
1: Aynı
0: edersiniz.
1: şeyleri uydurmayacağım.
0: Tamam, peki.
1: Ben David kardeşler eve gitmiş.
0: Evet. Eve
1: Annesi
0: gitmişler.
1: babası gelene kadar evde kalmış.
0: Hikaye burada bitmiş mi?
1: Evet.
0: Peki, şimdi ben normal hikayeyi anlatabilir miyiz? Naciye Çat'ın yazdığını. Sen Naciye Çat'ı tanıyor musun?
1: Hayır.
0: Emin misin?
1: Eminim.
0: Peki Naciye Çat'ın, acaba Naciye Çat senin arkadaşının annesi olabilir mi?
1: Olabilir.
0: Peki ben Naciye Çat hakkında küçük bir bilgi verebilir miyim? Hatta
1: Tamam.
0: şu kitabın arkasında yazıyor.
1: Ne?
0: İzni.
1: Hayır, ben bunu dinlemeyeceğim.
0: Peki tamam olur. Ben yazar hakkında küçük bir bilgi vereyim. Naciye Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı alanında mezun olmuştur. Çeşitli eğitim kurumlarında Türkçe ve Edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Liseden bu yana yazmaya ilgisi olan yazarın açık, anlaşılır ve samimi dili okuyucu sarıp sarmalar. İlk çocuk kitabı olan Rabbit Kardeşler de önemli değerlere vurgu yaparken ebeveynlere de destek olmayı amaçlamıştır. Kitap resimli bir kitap. Ana sınıfı itibariyle, daha doğrusu daha küçük yaşlar itibariyle bence, 2 yaş itibariyle konuşulabilir.
1: Kitabı okuyacağım.
0: Tamam. Kitabı okuyacaksan buraya gelip okursan sesini
1: Anne.
0: dinleyicilerimiz daha rahat duyabilirler. Evet. Anlat bakalım, oku. Sendeyiz.
1: Ben oturmak istemiyorum.
0: Peki, tamam.
1: Oturmaktan yoruldum ben.
0: Peki, oturmaktan yoruldun. Kitabı anlat bakalım, oturmayarak o zaman. Evet. İki kardeş var değil mi? Bunlar tavşan mı? Sincap mı?
1: Sincap.
0: Sincap mı? Emin misin?
1: Uyduralım.
0: Peki. Cemal Can'ın deyimiyle sincap ama aslında tavşan olan iki kardeş.
1: Tavşan değil.
0: Peki tamam, sincap dedim zaten. Dostum. Evet. Şu ilk sayfadan başlayalım. Ne
1: Evet,
0: yapmışlar bunlar?
1: ben tavşan ama
0: Evet.
1: böyle gidelim.
0: Tersten mi gidelim?
1: Evet.
0: Kitabı tersten okuyamayız ki.
1: Ama
0: Ama
1: öyle
0: tamam, peki
1: istiyorum.
0: çok güzel. Doğru bir şey yaptın. Şöyle bir şeyden bahsedelim. Kitabın sonunda.
1: Bunun o tavşanların yaşını söyleyebilirim.
0: Evet, olabilir. Bunlar yaş diyebilirsin ama kitabın sonunda bize 3 tane soru sormuşlar, biliyor musun?
1: Ne sorusu?
0: Şöyle bir soru. Birinci soru şöyle.
1: Ne?
0: Robin gözlerini yummak istediği zaman sen olsan nasıl tepki verirdin? Robin ormanda kaybolduğunda diğer hayvanlar onu bulmak için neler yapmıştır? 3. Saklambaç oynarken söylediğiniz bir tekerleme var mı? Varsa söyleyiniz diye soruyor. 3 tane soru var. Şimdi bu sorulara cevap verebilmek için bizim biraz kitap hakkında bilgi sahibi olmamız gerekir.
1: Birinciyi sor bana.
0: Robin gözlerini yummak istemediği zaman sen olsan nasıl tepki verirdin? Şimdi buradaki hikayeyi
1: Buna
0: hatırlıyor musun?
1: evet derdim.
0: Ama nasıl tepki verirdin? Evet tepkisi diye bir şey yok. Nasıl bir tepki verirdin? Hatırlıyor musun buradaki konuyu? Robin gözlerini yummak istemediğinde şöyle bir şey. Robin saklanmak istiyor. Ebe olmak istemiyor. Ama Robert de diyor ki ama senin sıran diyor. Hatırlıyor musun?
1: Bir tanesi de şöyle dedi.
0: Hı.
1: Sırayla yaparsak daha iyi olur.
0: Sırayla yaparsak daha iyi olur. Peki sen olsan mesela ebe olacakken, sen saklanacakken diyor ki biri, hayır, ben ebe olmayacağım diyor. sen saklanacak. Sen ebe ol diyor sana. Ama senin saklanma sıra. Sana biri böyle dese ne yaparsın?
1: Hayır, ben saklanacağım. Tek tek yaparsak daha iyi olur derdim.
0: Peki sırayla gitmek iyi bir şey mi?
1: Evet.
0: Neden?
1: Çünkü böylece herkes oynayabilir.
0: Böylece herkes oynayabilir. Evet. Herkesin bir eşit hakkı var, değil mi burada?
1: İkinci soru ne?
0: İkinci soruyu soruyorum hemen. Robin ormanda kaybolduğunda diğer hayvanlar onu bulmak için neler yapmıştır? Hatırlıyor musun?
1: Biz bunu
0: Hadi uydur, tabii ki zaten onu istiyorlar.
1: uyduralım.
0: Mesela
1: Bunu
0: maymun.
1: tavşanlar ve maymunlar onu
0: Heh.
1: ağaçtan eve atmışlar.
0: Yani nasıl ağaçta maymunlar nerede aramışlardır? Nasıl aramışlardır sence?
1: Daldan dala giderek.
0: Daldan dala giderek, çok güzel. Peki.
1: Mesela
0: Heh.
1: şu.
0: Mesela şöyle, tabii dinleyicilerimiz seni görmüyor ama şu anda Cemalcan, biz yayını evden yapıyoruz bugün. Henüz radyo aşamasına geçemedik. Cemalcan şu anda tarif edeceğim ben size. Koltukların üzerinden diğer bir koltuğun üzerine bir maymun edasıyla atlıyor. Memo, Acemo, ben birazcık kitaptan bahsedebilir miyim? İki kardeş var. Sonra sen istediğin şekilde anlatırsın. İki kardeşimiz var, Robert ve Robin kardeşler. Ormanda...
1: Düzgün anlatma, uyduralım.
0: Tamam, ben anlatayım, sen uydur, tamam mı?
1: Hayır.
0: Peki. Ama bunu
1: İkimiz
0: anlatmak
1: de uyduralım.
0: zorundayız. Neden biliyor musun?
1: Ya uydurmak daha eğlenceli.
0: Uydurmak daha eğlenceli. Kesinlikle sana katılıyorum. Ama dinleyicilerimiz bu kitabı alıp acaba onlar da uydursunlar mı diye söylememiz lazım ki kitaba ulaşabilsinler. Kitabı anlatmamız lazım.
1: Ya uyduralım.
0: Bence önce anlatalım, sonra nasıl uydurduğumuzu anlasınlar. Anlaştık mı? Peki, şöyle yapalım. Sen uydur. Ben orijinalini anlatayım. Sen de uydurmasını anlat. Eş
1: Önce
0: zaman.
1: hangimiz başlayalım?
0: Hiç fark etmez.
1: Ben başlayayım.
0: Tamam, sen başla. İlk sayfadan başlayalım. Kalk.
1: Geri geri gideceğiz bir hani.
0: Geri geri gidemeyiz sondan başa.
1: Niye?
0: O zaman hikayenin bir tadı olmaz ki. Olur mu ki? Bir deneyelim bakalım. Hadi. Mutlu yaşamışlar.
1: Evet.
0: Bitti. Demek ki geri geri olmuyormuş. Evet.
1: Ama işte böyle böyle gideceğiz.
0: Peki ama sonundan gidiyorsun. Hadi bakalım, git dene bakalım. Oluyor muymuş? Yayın
1: Niye?
0: evlerine duyuru. Biliyor musun, böyle tersten okunan kitaplar var. Evet.
1: Cidden.
0: Evet. Ama o
1: Yani.
0: kitapları şu anda okuman için küçük yaştasın.
1: Ya.
0: Manga diyorlar onlara. Tamam, deneriz. Çocuklar için manga var mı bakayım. Ona hiç bakmadım açıkçası. Abinin okuduğu mangalar var.
1: O
0: Evet.
1: mangalar benim için olabilir mi?
0: Bakarız yaş grubuna, neden olmasın, belki bulabiliriz.
1: Nasıl?
0: Peki, ne olmuş, ne olmuş? Şimdi anlat artık lütfen.
1: Onlar
0: Şu anda...
1: ormanda yürüyüşe çıkmışlar.
0: Evet.
1: Sonra bir geyik gelmiş.
0: Evet.
1: Sonra köpek, sonra kuşlar. Hepsi bu insanları sevmemiş. Bu yüzden hepsi gitmiş.
0: Neden?
1: Ve tavşan bunu bilmeye çalışmış.
0: Evet, hikaye şu anda bambaşka bir şekilde ilerliyor. Evet.
1: Sonra
0: Evet.
1: geyikler yine gelmiş, onlara sarılmışlar. Böylece onları sevmişler. Büyük dedesi, onun dedesi düdük çal. Yani onun babası düdük çalmış ve annesi de Robin'le birlikte onları görmüş.
0: Evet.
1: Hangisi Robin?
0: Bakalım hangisi Robin? Hemen bakalım. Bak bakalım hangisi Robin? Kitabın başında. Eğer çevirirsen görecek.
1: İkisinin adı burada yazıyor mu?
0: Yazmıyor.
1: Aa, burada yazıyor mu?
0: Hayır, yazmıyor. İçeride yazıyor. Bir şey
1: Roa'dan
0: söyleyeyim.
1: Cemal Can'ı yazıyor mu burada?
0: Roa'dan değil. Roa kim?
1: Arkadaşım.
0: Aa, öyle mi? Roa'nın soyadı ne?
1: Kağıt.
0: Yoksa yazarın oğlu mu?
1: Evet.
0: Aa, ne şanslı. Peki Roa'ya da bir günaydın demek ister misin? Şu anda seni dinliyor olabilir. Günaydın.
1: Ama Biz onlara göndereceğiz.
0: Tamam.
1: Ve
0: Evet.
1: bunu söylemek istemiyorum.
0: Peki tamam.
1: Ama ben
0: Şimdi
1: uyuyacağım.
0: evet, Apaçık
1: Şakacık
0: Radyo'da bir varmış hiç yokmuş programındayız.
1: ben.
0: Bugünkü kitabımız Rabbit Kardeşler. Evet, demin Cemalcan her zaman gibi kitabı uydurdu. Yani uydurdu dediğimiz kendi hikayesini yazdı. En sevdiğimiz şey kitapların hikayesinin dışında ya
1: Ben de
0: sonunu
1: şimdi
0: değiştiriyoruz ya da hikayeyi değiştiriyoruz. İki kardeş var. Bunlar iki tavşan. Ormanda beraber bir yürüyüşe çıkarlar, gezintiye çıkarlar. Ardından biraz böyle soluklanma, koşturma, bir piknik edasına girdikten sonra bir saklambaç oynamaya karar verirler. Fakat daha önce beraber
1: sonra
0: oynadıkları
1: yapmış.
0: için ebenin kim olacağı hakkında küçük bir münakaşa yaparlar.
1: Hayır, tartışma.
0: Tartışma, münakaşa. Aynı şey.
1: Hayır,
0: Bak,
1: biz tartışma.
0: tartışma diyoruz. Peki. Tartışma yaşarlar. Ben gözlerimi kapatacağım. Hayır, ben kapatacağım. Ama geçen sefer ben gözlerimi kapattım. Sen saklandın. Sıra bana gelmiş oluyor demiş Robert. Robin de ben dedi. Sonra Robin, ama ben saklanmayı daha çok seviyorum. Yani ne oldu bir kere daha gözlerini yumsan? Olmaz Robin. Sırayla oynarsak eşit sayıda saklanmış oluruz. Burada bir hak ve eşitlik üzerine gidiyor. Kitabımız da bunu anlatıyor. Robin
1: Ama
0: de diyor ki tamam, hiç böyle
1: ben bunu
0: düşünmemiştim.
1: uymam.
0: Hiç böyle düşünmemiştim. En sevdiğim bölümü oynamak istemiştim ama doğru söylüyorsun. Senin de hakkın, saklanmak hakkın var deyip
1: Evet. Ben saklamayı seviyorum aslında.
0: seviyor musun? Ben de çok seviyorum saklanmayı.
1: Sıkıcı.
0: İşte Robin de aynı şeyi düşünüyormuş. Gözleri sıkmak, sıkıcı saklanmak daha eğlenceli diye.
1: Evet. Çünkü ben hiç kimseyi bulamıyorum. Bulduğumda da sürekli ben gözlerini yumuyorum. Çünkü herkes benden daha hızlı sobeliyor. Herkes benden daha hızlı koşuyor. Benden daha hızlı sobeliyor bu yüzden.
0: Bazen öyle olabilir. Mesela Tomris de senden hızlı koşmuyor. Bazıları bazen bizden daha iyi şeyler yapabilir. Ama bu bizim yapamayacağımız ya da yapmadığımız anlamına gelmez. Tamam? Mesela sonra saklambaç başla. Aman Allah'ım. Robin ve Robert oynarken
1: Bence bu kitapta uydurarak ikisi saklanmış olsun. Annesi babası onları bulsun.
0: Bu da güzel bir hikaye olabilir ama Robert'i buluyor. Sonra ne oluyor?
1: Ama ben hikaye yazarı olacağım için bunu uyduralım ve kitabın en başından başlayalım.
0: Şimdi Robin saklanıyor sonra Robert'ten sonra. Sıra
1: Hayır.
0: ona geçiyor. Oyun bittikten sonra. Fakat Robert Robin'i bulamıyor.
1: Niye?
0: Arıyor, arıyor, kayalıkların arkasına bakıyor, ağaçların
1: Çünkü
0: arkasına.
1: annesinin babasının sözünden çıkmış, tehlikeli yerlere gitmiş.
0: Gerçekten mi?
1: Evet.
0: Ama ondan önce bunu çok arıyorlar. Kimler arıyor onu ormanda?
1: Geyikler.
0: Geyikler arıyor. Başka kimler arıyor? Hatırlıyor musun?
1: Maymunlar, karkalar ve de
0: Çok.
1: Cemalcanlar.
0: Kuşlar arıyor, köpekler arıyor. Köpekler neden arıyordur sence?
1: Çünkü burunları var. Koku alabiliyor.
0: Güzel. Peki geyikler ne yapıyordu? Ha? Geyikler ne yapıyordu? Tırmanabiliyor, sıçrayabiliyorlar, değil mi? Kuşlar neden var peki? Cemalcan? Cemalcan şu anda köpek oldu. Peki neden kuşlar var? Daha iyi görebildikleri için olabilir mi?
1: Evet, çünkü uçarak.
0: Çünkü uçarak bakıyorlar. Ona ne deniyor biliyor musun?
1: Uçan karga.
0: Hayır. O bakışa ne diyorlar biliyor musun zaten?
1: Uçan
0: Kuş.
1: karga.
0: Hayır, kuş bakışı. Yani bir şeyi tepeden bakmaya kuş bakışı diyoruz.
1: Ben kuş olabilir miyim büyüdüğümde?
0: Kuş olabilir misin büyüdüğünde? Olabilirsin. Mesela pilot olabilirsin.
1: Hayır, ben kuş olacağım.
0: Kuş, peki. Deneriz olabiliyor musun diye. Ben de bir kuş olmak isteyebilirim mesela, anka kuşu. Olur, serçe olur. Hangi kuş olmak isterdin?
1: Karga.
0: Kar. Aa. Çok mantıklı. Ben de karga olmak. Hep daha önceki kitaplarımızda da karga ile ilgili çok masal anlatıldı. Çok hikaye anlattık. Ben de karga olmak isteyebilirim. Neden karga olmak istiyorsun? Benim nedenim var mesela.
1: Bence artık kitaba ihtiyacımız yok. Uyduralım.
0: Tamam, uyduracağız. Daha da uyduracağız. Neden karga olmak isterdin? Bana bu soruyu cevabını verebilir misin?
1: Çünkü uçmak isterdim. Sırt roketine ihtiyacım olmazdı.
0: Sırt roketine ihtiyacın olmaz ama diğer kuşlar da uçuyor. Neden karga?
1: Ama karga işte. Karga olmak istiyorum.
0: Ama neden, bir özelliği var mı? Kargayı neden seviyorsun?
1: Çünkü siyah olduğu için. Karga ve kartal benim en sevdiğim.
0: Karga ve kartal. Ben de karga olmak isterdim. Neden biliyor musun? Bir kere çok zekiler. Unutmuyorlar.
1: Ve bir de cevizleri kırmak için tepeden uçup cevizleri aşağı atıyorlar. Ben de onlar gibi yukarı zıplayıp atıyorum aşağı.
0: Cevizi sen öyle kırıyorsun, değil mi?
1: Evet.
0: Evet, ama evde yapmamak gerekiyor bence bunu. Her taraf ceviz kabuğu oluyor sonra.
1: Ama ben ceviz kabuğu olmasını seviyorum.
0: Peki sence bu ceviz kabuğu
1: Ne
0: olmasını
1: diyeceğim?
0: anneler seviyor mudur? Her yerin ceviz kabuğu olmasını
1: Hani
0: anneler.
1: bak, hani eski evimizde benim ceviz kırma alanım vardı ya.
0: Evet.
1: O yerde diyorum. O yerde kabuk olmasın seviyorum.
0: Ama orayı yine temizlememiz gerekiyor, değil mi? Çünkü kabuklar ayağımıza batabilir.
1: Ama ben oradan çok uzaklaşıyorum. Her yere dalıyor.
0: Evet. Sıçrıyor çünkü kırıldığında. Evet, karga bu arada sana bir şey söyleyeceğim. Çok çok çok uzun yıllar yaşayabiliyor, biliyor musun? Evet.
1: O zaman ben karga olacağım.
0: Kesinlikle doğru bir karar. Ben de karga olmak istiyorum.
1: Çünkü
0: Büyüyünce
1: 10.000 yıl karga olmak
0: 10
1: istiyorum.
0: bin yıl. Ben de olabilir.
1: 10.000 yıl
0: On
1: hatta.
0: yüz bin yıl, daha güzel bir şey bu oldu. Ben de bir karga, büyüyünce karga olayım ben de seninle beraber, olur mu? Uçarız. Tamam, anlaşıldı. Peki sonra bir şey soracağım. Robin'i buluyorlar, değil
1: Aynı
0: mi?
1: ağaçta yaşayacağız, değil mi?
0: Aynı ağaçta yaşıyordu. Hangi ağaçta yaşayalım?
1: Meşe ağacı.
0: Meşe ağacı mı yoksa ceviz ağacı mı?
1: Meşe ağacı.
0: Tamam, meşe ağacında yaşayalım. Güzel. Meşe
1: Yok.
0: nasıl? Meşe nasıl bir ağaç? Sincaplar da var galiba o ağacın içinde. Yaşarlar mı?
1: O zaman
0: Komşularımız sincap olur.
1: hayır, ben sincap istemiyorum. O zaman ceviz ağacı. Hem
0: Tamam.
1: de bir muhane parkına.
0: Gülhane Parkı o. Muayene Parkı değil. Ama olur. Demek istedim.
1: Gülhane parkında o zaman.
0: Tamam. Bir Gülhane Parkı'nda ceviz ağacında yaşamak istiyoruz biz. Tamam. Öyle bir şarkı mı vardı ya?
1: Var.
0: Nasıldı?
1: Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ben bir ceviz ağacı Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın nere polis farkında. Ne sen bunun farkındasın nere polis farkında.
0: Bravo, çok başarılı bir şarkı. Salih abiye de söyleyelim teknik
1: Ben bunu
0: masadaki. Peki bir
1: bağırarak
0: şey söyleyeceğim.
1: söyleyeyim mi?
0: Bir şey söyleyeceğim. Teknik masadaki Salih abiye söyleyelim. Eğer habersiz yakaladık. Eğer şimdi bizi hazırlayabilirse programımızı sonunda bu şarkıyla bitirelim. Bakalım. Tamam, olur mu? Herkes dinlesin bu şarkıyı. Peki.
1: Herkes bilsin.
0: Herkes bilsin.
1: Ama benim okuldaki bazı kişiler biliyor. Sadece çok az kişi.
0: Tamam, bir öğrenirler. Peki şimdi sonra
1: O
0: bu arada
1: zaman bütün arkadaşlarım ve benim sınıfta olmayan benden büyük abilere
0: de öğrenmiş olurlar. Tamam, bir şey soracağım.
1: evet.
0: Robin'i buluyorlar. Robin neden kaybolmuş? Bir söyle bakalım. Neyin peşi?
1: Büyükler onlar için zararlıdır. Onları ham yapıyorlar tavşanları.
0: Hayır, yapmıyorlar.
1: Ama uyduracağız.
0: Ha, tamam, anladım. Uydurmada değiliz. Robin neden kaybolmuş? Neyin arkasından gitmiş?
1: Bu renkli kelebeği.
0: Renkli kelebeğin arkasından gitmiş. O
1: Aldım
0: kadar güzel ki.
1: galiba.
0: Renkli kelebek de. Sen hiçbir şeyin arkasından gittin mi? Merak edip.
1: Arkadaşımın arkasından gittim.
0: Peki arkadaşın, sence bir şeyin arkasından gitmeli miyiz? Böyle her merak ettiğimiz şeyin arkasından gitmeli miyiz? Ne yapmalıyız sence?
1: Bazen.
0: Ne yapma? Peki sınır belli olmalı mı, olmamalı mı?
1: Yerde lav
0: Cemalcan,
1: var. Ne?
0: Her şeyin arkasından gitmeli miyiz ve merak ettiğimiz her şeyin peşinden koşmalı mıyız?
1: Bazen. Ama bazen gitmemeliyiz.
0: Neden?
1: Çünkü bazı arkadaşlarımız hoşlanmayabilir.
0: Peki,
1: Rahatsız olabilir.
0: tek başımıza mı gitmeliyiz sence? Merak ettiğim şey.
1: Hayır.
0: Ne yapmalıyız?
1: Ailemizle beraber gitmeliyiz.
0: Ailemizle beraber.
1: Arkadaşımızla değil de ailemizle.
0: Yani bir büyük olmalı değil mi? Haber vermeli.
1: Evet.
0: Keşif. Çünkü keşif yapmak güzel bir
1: Çünkü
0: şey, merak etmek bence.
1: evet. Arkadaş mesela okulda bazen ben arkadaşımın peşinden gidiyorum.
0: Okul olur çünkü okulun bir sınırı var. Bir şey olmaz.
1: Evet.
0: Ama kocaman bir ormanlık alanda
1: Olmaz.
0: olmaz.
1: Çünkü
0: Ben
1: kişiyi babamız veya annemiz sanabiliriz ve dokunup baba şu geliyor. Bak dersek yanlış adam olduğunu görürüz.
0: peki, biliyor musun ben bazen başımı alıp gidiyorum. Farkında olmadan bir şey takip ediyorum. Ben Robin'i anlayabiliyorum. Güzel bir kelebeğin peşinden gitmiş. Ben de bir gün ne yaptım biliyor musun?
1: Ne?
0: Şnorkelle bir balığın peşinden gittim. Sonra bir baktım ki ne kadar çok açılmışım. Aman Allah'ım, balıkları izleye izlediniz. Kıyıdan uzaklaşmışım. Hemen geri döndüm.
1: Nereye?
0: Kıyıya, sizin yanınıza.
1: Anne çocukluğunda sen bir şeyi takip ettin mi?
0: Çocukluğumda ben bir şey takip ettim mi? Çok güzel bir soru.
1: Bu kitap
0: Hiç
1: istedim.
0: kayboldum mu?
1: Anne şu an kitaba ihtiyacımız yok.
0: Hayır, kaybolmadım ama şöyle bir şey yaptım.
1: Ne?
0: Arkadaşlarımla böyle tepelere doğru gittik. Baya baya böyle bir sürü
1: Hmm.
0: tepe açtık Eskişehir'de. Yazdı.
1: Eskişehir'de mi?
0: Evet, Eskişehir.
1: Orada anneannem geçiyor. Ay.
0: Evet. Tepeleri açtık sonra yağmura takıldık.
1: O zaman
0: Bir ya kış
1: anneannem
0: yaz yağmuruydu
1: bir
0: ama
1: şey diyeceğim.
0: kaybetmişti efendim.
1: O zaman anneannem yaşlı mıydı?
0: Hayır değildi ama şunu söyleyebilirim. O kadar çok yağmur yağmıştı ki bütün biz siteni çocuklar olarak görmüştük. Bütün anne babalar dışarı çıkıp bize bağırdılar. Çünkü o gün bildiğin sel olmuştu. Biz nasıl döndük anlatamam. Böyle ellerimizde ayakkabılarımızı aldık. Gerçekten çok enteresan bir gündü. Bir daha o kadar uzağa gitmemiz gerektiğini ya da gidersek de hava durumuna bakmamız gerektiğini anladık. Şimdi bu kitabı sevdin mi Cemalcan? Eğlenceli miydi?
1: Sıkıcı.
0: Neden?
1: Çünkü çok az bölümü var. Hızlı bitiyor.
0: Ha, o zaman şöyle diyeceğiz. Tam tersi, kitap sıkıcı değil, eğlenceli. Sadece kısa. O kadar keyif aldın ki sana kısa geldi. Halbuki bu böyle. Dur bakalım kaç sayfaymış. Ona da bir bakalım kaç sayfa olduğuna. Bence
1: Sayalım bence.
0: bir çocuk kitabı için işte kısa değil. Çok orantıda bir sayı.
1: Benim için kısa.
0: Ama Cemal
1: Thomas için uzun.
0: Tomis için uzun çünkü Cemalcan kitap okumayı çok seviyor. Bir, iki, üç, dört. Ha, sekiz sayı varmış. Hemen bakıyorum. Kaç sayfa? 20, 22, 24. 24 sayfa. Bence hiç az
1: Ama
0: değil.
1: benim için kısa.
0: Senin için kısa,
1: Sizin
0: senin için
1: için uzun.
0: Tommy için, Tomis için uzun,
1: Ama
0: senin için kısa. Bir dahaki sefere daha uzun.
1: büyüktüm ya onu.
0: Evet, büyüksün. Peki, evet programımızın sonuna geldik
1: Ondan çok
0: Cemalcan.
1: daha büyük olsam çok kısa olur.
0: Evet, şimdi programın sonuna geldik. Bir varmış hiç yokmuş programındaydık.
1: Hayır.
0: Bugün Rabbit kardeşleri okuduk. Yazarımız Naciye Çat, resimleyen Buse Arkaç. Bilgi Ağacı yayınlarından çıktı kitabı. Oradan ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu birinci basımı 2025'te basıldı. Elimizdeki kitapta birinci basımı. Evet. Bu haftalık programımızın sonuna geldik değil mi Cemalcan? Haftaya
1: Şarkı.
0: tamam söyleyeceğim. Haftaya yeni bir kitapla buluşacak mıyız? Evet. Bu
1: Benim
0: arada
1: için hayır.
0: tatil başladı. Nasıl hissediyorsun? Onu da söyle. Uzun bir tatile girdiniz. Okul bitti.
1: Eğlenceli ama çok eğlenceli değil.
0: Neden?
1: Çünkü oyuncak almamızdan oyuncak alabiliriz böylece. Ama okulda eğlenceli dersler oluyor.
0: Ha,
1: Çok
0: okulu
1: eğlenceli.
0: özleyeceğiz, değil mi? Evet, anlıyorum. Arkadaşlarımızı ve okulu özlüyor olacağız ama güzel bir tatilden sonra tekrar kavuşacağız.
1: Yolunu bile bilmiyor. Sen biliyor
0: Haberleşiriz.
1: musun?
0: Evet, haberleşiriz. Şimdi programa veda
1: Ben
0: edelim. Biz
1: başlarımı
0: konuşmaya devam edelim, olur mu?
1: hayır.
0: Efendim, teknik masada Salih Işıkker'e teşekkür ediyoruz. Acaba Salih şarkıyı hazırladı mı bilmiyorum ama eğer hazırladıysa, hazırlayabildiyse
1: Hoşça kalın.
0: Ceviz Ağacı'nı dinliyor olacağız. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Dondurdum.
2: Bir varmış, hiç yokmuş. Çocuklara, büyüklere hikayeler, masallar ve müzikler.
3: Hazırlayan ve sunanlar Cemo Sağlam ve Tuğba Zehra Sağlam.
4: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri İda Şahin, Didem Şahin ve Hakan Şahin'e teşekkür ederiz.

0: come true. Appetite for it. Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran-13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org. Apaçık Radyo katkılarıyla.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
8: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
9: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Şule Yazgan'a teşekkür ederiz.
10: Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben, Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı sosyal medya hesaplarından bana her zaman ulaşabilir, yorumlarınızı ve katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Eski program kayıtlarını da Spotify'dan tüm diğer podcast kanallarından ulaşabiliyorsunuz. Buradan tekrar hatırlatmış olayım. Sevgili dinleyiciler, bugün güzeller güzeli bir pencere önü çiçeğini, Afrika menekşesini konuşacağız. Kadifemsi yaprakları, mordan pembeye, kırmızıdan eflatuna ve beyaza sayısız tonlarda açan cömert çiçekleriyle evlerde görmeyi seviyoruz. Hediye etmek istediğimizde de ilk aklımıza gelen klasik bir süs bitkisi. Alçak gönüllük ve dürüstlüğün değerini anımsatıyorlar bize. Birini Afrika menekşesi vermek derin bir hayranın ve sarsılmaz bir sadakatin de göstergesi. Çiçeklerin dilinde romantik anlamları olsa da Afrika tamlayanından anlayacağınız üzere sömürge tarihiyle de yakından ilgili. Burada anlattığım birçok bitki gibi farklı coğrafyalara kök salma, zor şartlar altında yaşama gibi o hikayeleri güçlendiren duygusal bir edebi nesne aslında. Bu konuya döneceğim ama önce botanik özelliklerine bir bakalım. Bugün kültivarlarıyla tüm dünya yayılmış durumda ama bu güzel çiçek bir zamanlar yalnızca Doğu Afrika'nın kıyı ormanlarında yetişiyordu. Tabii küçük bir sır da vereyim. Batı dillerinde de bizde de menekşe deniyor ama bu çiçeklerin menekşelerle akrabalığı yok. St. Paulia cinsine ve Gesneraceae familyasına ait farklı yaprak tipleri, renkleri ve boyutlarıyla birbirinden değişik birçok Afrika menekşesi. Özellikle iki türün, yani St. Paulia ionanta ve St. Paulia confusae türlerinin melezlenmesi sonucu ortaya çıkmış. Çiçeklerinin çeşitliliği de inanılmaz. Taç yaprakları böyle tek katlı, çift katlı, yarı çift katlı, yıldız şeklinde saçaklı veya böyle fırfırlı olabiliyor. Parlak, kadifemsi bir dokuya sahip yaprakları koyu yeşilden parlak yeşile, gümüş yeşile veya alacılıya kadar değişiyor. Yuvarlak, oval veya kalp şeklinde olabiliyor. Afrika menekşeleri genişliklerine göre de sınıflandırılıyor. En minik olanlar 20 santimden daha küçük çapta büyüyorlar. Standart türler 20 ila 40 santim genişliğe ulaşıyor. Büyük türlerin çapı 40 santimetreden fazla oluyor. Çiçekler 2-3 santim çapında. 5 loblu kadifemsi taç yaprakları pedinkül adı verilen ince saplarda 3 ila 10 ve daha fazla kümeler halinde büyüyorlar. Hızlı soğumaya, ısı değişimlerine karşı oldukça hassas. Yaprakların su değmesi de renk bozulmasına neden olabiliyor. Genellikle eşeğsiz olarak çoğalıyor. Bitkiler daha küçük yavru bitkilere bölünebiliyor veya yapraklarından köklendirilebiliyor. Bugün herhangi bir fidanlıkta, hatta markette Afrika menekşesinin onlarca türünü bulabiliyoruz ama doğada son derece nadirler. Sadece Tanzanya'nın Tanga eyaletindeki Uzungwa ve Usambara dağlarında yaşayan bir bitki grubu aslında. 30 milyon yıldan uzun süredir var olan el değmemiş yağmur ormanlarının olduğu bölgede kıtanın en eski biyoçeşitlilik merkezleri arasında bulunan bir dağ sıralarında ve burası da gerçekten benzersiz bir habitata sahip. Hatta sıklıkla Afrika'nın Galapagos'u olarak anılıyor. Burada dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan bazı flora ve fauna türleri yaşıyor. Dağlık bölge sulak alanlarla dolu. Birçok şelaleye de ev sahipliği yapıyor bu topraklar. Bu da yüksek nemi seven Afrika menekşeleri için ideal bir yaşam alanı demek. Şelalenin kenarlarındaki toprağı tutturarak yaşıyorlar. Ve Afrika yerlerinden yerel Kisamba dilindeki adı da Dugulushi. Öte yandan milyonlarca yıldır birçok alt türüyle Afrika'nın doğusunda kalan bu dağlarda yaşayan bitki ne yazık ki tehdit altında. Yaygın kaçak avcılık, orman arazilerinin tarım açılması ve yapılaşma nedeniyle habitatları hızla yok oluyor. Hatta bazı St. Paulia türleri bugün yalnızca tek bir ormanda veya tek bir dağda sınırlı bir alanda bulunabiliyor. Afrikalardan çıkıp okyanusu geçtikten sonra pencere önlerimize, bahçelerimize nasıl gelmiş peki? Dünya üzerindeki yol hikayesine bakalım biraz. Afrika menekşelerini ilk kez iki İngiliz bitki meraklısı Sir John Kirk ve Rahip W.E. Taylor'ın topladığı yazıyı okuduğum kaynaklarda. Sırasıyla 1884 ve 1887'de Güneydoğu Kenya'daki Giriyama ve Shimba dağlarından örnekler toplayıp Londra'daki Kew Kralet Botanik Bahçelerine gönderirler ama örneklerin kalitesi yetersiz olduğu için bilimsel tanımlaması yapılamaz.
Afrika menekşesinin yeni bir cins ve tür olarak tanınması ancak 1891 yılında. Bu bitkiyi Tanganyika yani bugünün Tanzanya'sından toplayan Baron Adalbert Emil Walter Redcliffe Lieutenant von Saint-Pierre sayesinde olur. Afrika'da bu bölgeyi resmi olarak 1885'ten 1940'lara kadar sömürgeleştiren Almanlar kısa bir süre önce Baron'u Tanga eyaletinin ilçe komiseri olarak atamıştı. Kölnische Zeitung gazetesi gibi yayın organları aracıyla sömürgeciliğin tanıtımına yönelik roller üstlenmesi için bu bölgeye gönderilmişti ve aynı zamanda bölgesel işletmelerin kurulmasına da yer alması bekleniyordu. Alman sömürgesindeki idari ve ekonomik faaliyetlere katkıda bulunması isteniyordu baronun. Ayrıca bölgedeki iletişim ve yönetişime yardımcı olmak amacıyla Swahili üzerine pratik bir el kitabı da yazmış. Baron sömürge saha çalışmalarını bilimsel gözlemlerle birleştirmiş ancak botanik dünyasına mirası esas olarak dönemin Afrika'daki emperyal genişlemesi sırasında yaptığı bu tesadüfi katkıyla sınırlı tabii. Ya botanik eğitimi veya etkilerine dair hiçbir kanıt yok yani herhangi bir botanik eğitimi aldığına dair bir kanıt yok. Daha sonraki bitki keşiflerinde önceden planlanmış bir bilimsel araştırmadan ziyade onun kendi idari görevlerine bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Yağmur ormanları da yürümeyi seven barona bu çiçekler memleketindeki menekşeleri hatırlatıyordu. Uzambara Vaihan yani Uzambara menekşeleri adını verdiği bu bitkilerin tohumlarını 1892 yılının sonbaharında amatör bir bitki meraklısı olan babasına gönderir. O da bunun farklı bir çiçek olduğunu tahmin ederek bitkinin tohumlarını Almanya'da amatör bir botanikçi olan Herrenhausen sıralarının baş bahçıvanı Hermann Wendt'la da gönderir. Herrenhausen Botanik Bahçesi bitkileri 16 ile 25 Nisan 1893 tarihleri arasında Belçika'nın Gent kentinde düzenlenen uluslararası bahçecilik sergisinde yine Usambara Menekşesi adıyla sergilenen en ilginç yeni bitki olarak büyük bir heyecan dalgası yaratır tabii. Wendland Afrika menekşesini aynı yıl 1893 yılında Berlin'deki Garten Flora dergisinde yine Alman ticaret dergisi Möller's Deutsche Gärtner Zeitung'da yine yayınlar. Yeni bir cins ve tür olarak tanımlar ve yeni cinse bitkinin Avrupa'ya tanıtılmasından sorumlu olan baba ve oğlun anısına San Paula adını verir. Tür adı olan Ionanta iki Yunanca kökten geliyor. Ion menekşe benzeri veya menekşe renkli anlamına geliyor. Antos da çiçek demek. Wendland'ın Uzambara Vaiheni kısa sürede Uzambara menekşesi yani African Violet olarak İngilizceye girer. Bizde de aynı yine Afrika menekşesi olarak bizim dilimize de aktarılır. Sonrasında egzotik görünümleri nedeniyle Afrika menekşeleri popüler saksı bitkileri haline gelir hızla. Ancak 19. yüzyılın sonlarında o soğuk cereyanlı evlerde bitkiler sık sık donarak ölüyordu. O yüzden nazlı ve yetiştirmesi zor bitkiler olarak ün kazanırlar. Sonraki 50 yıl boyunca San Paolo Goetzana, San Paolo Grottei gibi birçok Afrika menekşesi türü toplanıp tanımlanmış. İskoç botanikçi B.L. Burt 1958 ve 1964'te yayınladığı monografilerinde yaklaşık 20 tür ve birkaç çeşit tanımlamış. B.L. Burt yazar kısaltmasıyla belirtilen Brian Lawrence B.L. Burt, Güney Afrika ve Sarawak'a çok sayıda saha gezisi yapmış bir botanikçi. Edinburgh Kraliyet Botanik Bahçeleri bünyesinde toplam 637 yeni bitki türü tanımlamış. Burt'ün türlere ilişkin sınıflandırmaları genellikle yaprak tüyleri gibi morfolojik farklılıklara dayanıyordu. Yani genellikle bir toplama alanından alınan tek bir bitkiye dayanıyordu. House of Amani ve Ziggy Falls gibi San Paolo Ionanta türünün klonları da dahil edilmiş bu monografiler ancak bunlara tür veya çeşit statüsü verilmemiş. House of Amani adını geri kalan tek doğal yaşam alanı Usambara Dağları'nda 1997'de kurulmuş olan Amani Doğa Koruma Alanı'ndan alıyor. Tekli, orta boy lavanta mavisi çiçeklere ve kapitone koyu yeşil yapraklara sahip. Ziggy Falls klonu ise adını Tanga yakınlarındaki Ziggy çerelerinden alıyor. Benzersiz tüylü yaprakları ve kendine özgü çiçekleri nedeniyle koleksiyoncular tarafından oldukça rağbet gören bir bitki.
Afrika menekşesinin Alman sömürge valisi baronun keşfiyle başlayan bu yol hikayesi bitkinin ana batında yaşanan sömürgeciliğin izlerini de saklıyor. 1997 yapımı Amistad filminde buna bir gönderme de var. Aynı zamanda bu Afrikalıların özgürlüğünü savunan Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı John Quincy Adams filmde bir sahnede başköle Joseph Sinkey'e çiçek koleksiyonu gösterir. Koleksiyonda Sinkey'in memleketinden tanıdığı bir Afrika menekşesi de vardır. Yönetmen Steven Spielberg bu sahneyi iki karakterin ortak insanlıklarını ve kültürel farklılıklarını vurgulayacak duygusal ve sembolik bir an olarak tasarlamış. Filmdeki sahne sanatsal bir detay olsa da gerçek hayatta Afrika menekşelerinin kendine özgü bir kokusu yok biliyorsunuz. Evet ya bu noktada bir sömürge valisinin elinde Atlantik'i geçip bütün dünyaya açılan Afrika menekşesinin çağrıştırdığı Amistad filminden bir soundtrack dinleyelim o zaman. Müzik arası gelmişken John Williams'ın bestesi Crossing the Atlantic. Birkaç dakika sonra tekrar beraber olacağız.

0: Merhabalar tekrar. Apaçık Radyo'da Botanitopya programında Afrika menekşesini konuşuyoruz. Tanzanya'dan Avrupa'ya getirilip çiçek açması sağlanınca popüler bir ev bitkisi olarak yaygınlaşmaya başladığını, ana vatanının sömürge geçmişiyle de yakından bağlantılı olduğunu anlatıyordum. Avrupa'dan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne de yayılır bu merak. Şöyle ilginç bir kırılma noktası var yolu hikayesinde. Özellikle 1938 yılında floresan ampulün piyasaya sürülmesiyle yaygınlaşmış olduğu yazıyor kaynaklarda. Bahçıvanlar Afrika menekşelerinin floresan ışığı altında neredeyse sürekli olarak çiçek açabilme yeteneği olduğunu fark etmişler. Bu da ışık altında bitki yetiştirmeyle ilgili yepyeni bir trend yaratmış. 1945 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde ulusal bir dergi olan The Ladies Home Journal'da Afrika menekşelerinin bakımı ve yetiştirilmesi üzerine bir makale de yayınlanmış. Makalede popüler çeşitlerden bazılarının tam sayfa renkli resimleri de yer alıyordu. Helen Van Pelt Wilson'ın yazdığı bu makalede Afrika menekşelerinin yaygınlaşmasında dönüm noktası olan gelişmelerden biri. Çünkü bitkilerin ne kadar çekici olduğunu, güzelliğini geniş bir okuyucu kitlesiyle paylaşıyordu ve başarılı bir şekilde nasıl yetiştirileceği dair bilgiler de veriyordu. Makale gösterilen ilgi üzerine yazar, daha sonra bunu broşür şeklinde yayınlayarak bilgileri herkesin kolayca erişebileceği bir hale getirmiş. Floresan ampulün piyasa sürülmesinden sadece 8 yıl sonra 1946'da The Flower Grower Magazine dergisinde bir sergi haberi de yer alıyor. Atlanta, Georgia merkezli H.G. Hastings şirketi 8 ila 9 Kasım günlerinde bir Afrika menekşesi sergisi düzenleyeceğini duyurmuş ve bu etkinliğe 11 eyaletten 200'den fazla katılımcı, 31 çeşit Afrika menekşesiyle katılmış, öyle anlaşılıyor yazılanlardan. 2 gün boyunca 14 eyaletteki 103 şehir ve kasabadan gelen yaklaşık 8.000 ila 10.000 kişinin sergi ziyaret ettiği tahmin ediliyor ayrıca. Öyle bir noktaya ulaşmış ki kalabalığı ve trafiği kontrol etmek için Atlanta polisi bile çağrılmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde Afrika menekşelerine muazzam bir ilgi olunca 8 Kasım 1946'da Amerika Afrika Menekşesi Derneği kurulmuş. Bir yıl sonra da 250 kurucu üyeyle tüzel kişilik kazanmış bu dernek. Yine aynı yıl Atlanta'da düzenlenen bir sergide 20 eyaletten 77 katılımcı 62 çeşit ve 286 adet Afrika menekşesi sergilemiş aynı zamanda. Bugün Amerika Afrika Menekşesi Derneği 48 ülkede 12.000'den fazla üyesi olan uluslararası bir dernek konumunda. Afrika menekşesi meraklarının yetiştirme bilgilerine ulaşabileceği, bunları paylaşabileceği bir merkez olmayı amaçlıyor. Ayrıca Afrika menekşelerinin yetiştirilen hibritleri için uluslararası bir kayıt otoritesi, kayıtlı tüm tür ve çeşitlerin ana çeşit listesini sunuyor. Afrika menekşeleri ve Gesneraceae familyasının diğer üyelerine sergilen yıllık toplantılar ve bitki gösterileri düzenlemeye devam ediyor bugün de. Yayın organı olan African Wild Magazine, Afrika menekşelerinin nasıl yetiştirileceği, nereden satın alacağı ve Afrika menekşesi dünyasındaki en son gelişmeler hakkında sürekli bilgi içeren ilginç makaleler yayınlamaya devam ediyor. Bu çiçeğin Afrika menekşelerinin yetiştirilmesiyle ilgili bilgiler Round Robin grupları aracılığıyla da edinilebiliyor. Yine bu gruplar fikir alışverişinde bulunarak, kültürel bilgiler paylaşarak ya da deneyimlerini aktararak birbirleriyle iletişim halinde. Afrika menekşeleri olan ilginin patlamasının önemli nedenlerinden biri de bu gruplar. Yine bugün de devam ediyor. Böylece Afrika menekşesi hızla tüm dünyaya yayılarak bu cezbedici görünümü de sayesinde asla modası geçmeyen bitkilerden biri olmuş durumda. Minyatür çiçekli olanlarından sarkıcı türlerine kadar yüzlerce çeşidi ve melezi yetiştiriliyor. Öte yandan habitat kaybı ve popülasyon parçalanması maalesef Afrika menekşeleri için büyük bir tehdit oluşturuyor. Başta dediğim gibi bahçecilik ticareti, botanikçiler tarafından aşırı toplanması da yine ek bir sorun. Afrika menekşesi türleri Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından vahşi doğada kritik tehlike altında, savunmasız, neredeyse tehdit altında gibi farklı derecelerde nitelendirilmiş. St. Paul ya pusilla gibi bazı türler nesli tükenmiş olarak kabul ediliyor. Ancak çok küçük ve gizli birkaç pusilla popülasyonunun hala var olduğuna dair söylentiler var. Yani umarım öyledir. Çünkü genellikle bilim insanları çok nadir türler hakkındaki bilgileri onları kaçak avcılardan ve turistlerden korumak için gizli tutabiliyorlar. San Paolo için koruma çalışmalarının devam ediyor olması iyi haber tabii ki. Yani son zamanlarda San Paolo'ya yani Afrika Menekşesi, Doğu Usambara'nın kalan doğal güzelliklerin korunması da önemli bir rol üstleniyor. Uzungva Milli Parkı bölgesi 1992 yılından beri burası Milli Park olarak ilan edilmiş ve buradaki tüm flora ve faunusla birlikte bölgede yetişen yabani Afrika menekşeleri dahil koruma altında. Çoğu Afrika menekşesi nemli, gölgeli yerlerde yetişiyor. Orman kesildiğinde de haliyle yok oluyorlar. 1980'lere kadar devam eden ticari ağaç kesimi birçok dere ve orman açıklarını yok edince Afrika menekşelerinin yanı sıra bu bölgeye özgü bir kızıl gerdan türü ve üç boynuzlu bir bukalemun gibi nadir türler de tehdit altına girmiş, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Tüm bunları korumak için dağ ormanlarının yaklaşık 250 bin dönümlük bir alanı Birleşmiş Milletler İnsan ve Biyosfer Rezervi ilan edilmiş. Ama hani rezervi bu biyosfer bölgesinin daha sıkı bir şekilde korunan bir bölümü. Tabii biliyorsunuz bu alanlarda korumanın köy yaşamıyla birlikte de yürütülmesi gerekiyor. Bugün artık rezerv bölgesinde yaşayan yaklaşık 100 bin kişi belirlenmiş alan içindeki o küçük köylerde kendilerinin taşıyabileceğinden fazla odun toplamadan, yeni tarlalar açmadan, nispeten az toprak kullanarak yaşamaya devam ediyor. Evet, evinizde bir Afrika menekşesi varsa onu artık farklı bir gözle bakarsınız diye düşünüyorum. Afrika menekşelerinin bakım şifreleri de belli. Doğu Usambara'daki akarsu kuyularındaki koşulları taklit eden ortamı sağlamak. Yani nem ve gübreyi sulama programını izlemek ve gölgeyi dengelemek. Evet sevgili dinleyiciler, bu haftaki yolculuğumuzda aslında bir menekşe değil, tropik bir bitki olan Afrika menekşesinin hikayesini konuştuk. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve doğayla kalın.
1: Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Şule Yazgan'a teşekkür ederiz.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Rio de la Plata.
1: Tango tarihi ve kültürü. Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak. Pazar günleri 16'da Apaçık Radyo'da. Reklamlar.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yusufun ve Selamun Aleyhi Mürselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
12: Asker uğurluyorlar.
13: Yavaş! Bu ne lan böyle akşam akşam? Oğlum cenazemiz var içeride. Bekle.
14: Abi gözümüzü inmeyin aşağı. Ne olursun inmeyin, gitmeyin.
13: Yukarıda cenaze var.
15: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
16: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar bitti.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Başak Yeşil, Gülay Direk ve İbrahim Direk'e teşekkür ederiz.
2: Yes, what good is sitting alone in the room? Come hear the music play.
3: Mekanlar ve çağlar içinde ses.
2: Life is a cabaret.
3: Hazırlayan ve sunan İştar Gözaydın. Come.

Günaydın. Mekanlar ve Çağlar İçinde Ses'te Mozart'ın İdomeneo operasını dinlemeye devam etmekteyiz. İdomeneo'da konu gereği koro bölümlerine çok önem veriyor Mozart. Başka bir operasında olmadığı kadar insan sesinin etkileyici gücüne başvuruyor. Bu yönüyle yapıt Gluck'un eserleriyle paralellik gösteriyor denilebilir. Opera boyunca gelişen olaylar karşısında Girit halkının tepkileri ve istekleri hep koro aracılığıyla dinleyicilere yansıtılıyor. Fırtınaya yakalanan kralların akıbeti için kaygı duyduklarında, önceden düşman bildikleri Troyalı esirlere özgürlüklerini iade ettiklerinde, Argoslu Prenses Elektra'yı ülkesine uğurlarken denizin yolculuğa uygun olmasını dilediklerinde, Tanrıların lanetinin habercisi olarak ortaya çıkan canavardan korktuklarında ya da adaların üzerindeki lanetin ortadan kalkması için Idamantes'in kurban edilmesi gerektiğini öğrendiklerinde duygularını hiçbir Mozart operasında görmediğimiz, karşılaştırılması mümkün olmayan bir yoğunlukla ifade ediyor koro, yani halk. Özellikle Idamantes'in kurban edilmesi gerçeğinin açıklanmasından sonra duyulan bölüm tüm opera tarihi içindeki en etkileyici koro bölümlerinin başında yer alıyor. Henüz 24 yaşında Mozart, tanrıların öfkesini dindirmek uğruna oğlunu feda etmek zorunda kalan bir babanın yürek parçalayan çaresizliğini ve bu gerçeği öğrenen halkın tepkisini akıl almaz bir ustalık ve inandırıcılıkla müzeye aktarmayı başarmış. Evet, bu güzelim üçüncü sahneyi dinleyeceğiz bugün, bu sabah. Bir kısmını, hepsini tamamlamamız imkan olmayacak. Ama yine aynı Bostridge'in sesinden dinliyoruz. Edinburgh Festival Korosu, İsveç Oda Orkestrası ve Sir Charles McCarras'ın şefliği ile.

0: What good is sitting alone in the room? Come hear the music play.
1: Mekanlar ve çağlar içinde ses.
0: Life is a cabaret.
1: Hazırlayan ve sunan İştar Gözaydın.
0: Come

0: Reklamlar.
1: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org. Apaçık Radyo katkılarıyla.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Agora.
3: Sanatın ve ifadenin arkeolojisi. Hazırlayan ve sunan Ece Zeren Aydınoğlu.

Merhaba, Agora'ya hoş geldiniz. Ben Ece. Bugün burada sanatın ifadesini konuşmak için toplandık. İletişim ve sanat çalışmaları çerçevesinde sanatın bir araç olarak kullanılmasını ele alacağız. Her dalı başka bir ifade sunarken biz onu olabildiğince anlamaya ve anlamlandırmaya çalışacağız. Geçtiğimiz programda propaganda ve onun sanata etkisinden bahsetmiştik. Bu yayında da sanatın başka bir dili olan sokaktan, sokak sanatından bahsedeceğiz. Kentlerin kamusal alanlarını yalnızca binalardan, yollardan ya da meydanlardan oluşan fiziksel mekanlar olarak düşünmek tabii ki eksik kalır. Çünkü kentler aynı zamanda insanların bir arada yaşadığı, fikirlerin çatıştığı, güçlü ilişkilerin görünür olduğu ve toplumsal mücadelenin iz bıraktığı alanlar. İşte sokak sanatı da tam bu noktada ortaya çıkıyor. Yıllar boyunca sokak sanatı için vandalizm ya da kamu malına zarar verme olarak göründü. Fakat bu artık bir pratik gibi karşımızda. Aynı zamanda toplumsal ve politik bir söz üretme alanı olarak değerlendiriliyor. Yani galerilerin, müzelerin duvarları yerine artık sanatçılar sokağı kullanıyorlar ve kentin herkesin erişebileceği bir açık sergi alanına dönüşmesine olanak sağlıyorlar. Sokak sanatının kökenlerine indiğimizde çoğu zaman aklımıza 1970'ler ve 80'lerde New York'ta ortaya çıkan grafiti kültürü geliyor aslında. Gerçekten de metro vagonları, alt geçitler, şehrin duvarları, kendini görünmez hisseden gençlerin yazılarını, isimlerini, kentte bunları anlattıkları mekana dönüşüyorlar. Fakat sokak sanatının hikayesini de sadece New York üzerinden okumak yeterli olmuyor bizim için. Kamusal alanı bir ifade ve itiraz alanı olarak kullanma fikri aslında çok daha eskiye uzanıyor. 1910'lara gidebiliriz bu anlamda. Amerika'da faaliyet gösteren Endüstri İşçileri Sendikası'nın kullandığı stickerlar var. Bugün sokak sanatının hani en erken örneklerinden biri olarak görülebilir buna. Çünkü düşük maliyetli, hızlı çoğaltılabilen ve kolayca dağıtılabilen materyaller bunlar. İnsanlar bunları kendi seslerini duyurabilmek için alternatif bir yol olarak belirlediler. Sokak sanatının da modern biçimine nasıl ulaştığı konusunda tabii farklı fikirler bulunuyor. Bazı araştırmacılar özellikle üç tarihsel sürece dikkat çekiyorlar. Savaş dönemlerinde kullanılan propaganda ve direniş görselleri tabii. Geçtiğimiz yayında da bundan biraz bahsetmiştik. 68 öğrenci hareketleri ve punk alt kültürü. Tabii bu sokak sanatının tarihini açıklayan tek yaklaşım değil. Bugün bildiğimiz birçok sokak sanatı pratiğinin şekillenmesinde bu üç alanın önemli etkileri olduğu kabul ediliyor sadece. Sokak sanatının tarihini New York'tan başlatmıyoruz sadece. Ama 80'lerde Amerika'da ortaya çıkan style writing olarak da bilinen grafiti hareketinin bu kültürün gelişiminde çok önemli, çok büyük bir yeri olduğunu söylemek gerekiyor. Bu hareketin ilginç taraflarından biri onu üreten insanların kendilerini sanatçı olarak ifade etmiyor, tanımlamıyor olmaları. Onlar kendilerini writer yani yazar diyorlardı. Çünkü yaptıkları şey resim değil de isimlerini, mahlaslarını, kimliklerini şehre bırakmak. Ya bir anlamda kentle doğrudan bir diyalog kuruyorlardı. Özellikle Güney Bronx gibi ekonomik çöküşün de yaşandığı mahallelerde büyüyen gençler bunu bir ifade

şekli olarak görüyorlardı. Bu insanlar etnik kökenlerinden gelen ve çoğu zaman toplum tarafından görmez gelinen gençler ve stil sahibi olarak, görünür olarak kendilerini, varlıklarını ifade etmeye çalışıyorlardı. Bir anlamda saygı kazanmaya çalışıyorlardı. Dolayısıyla grafiti onlar için bir sanat pratiği olduğu kadar kimlik kurma biçimiydi de. Bu dönemde özellikle bizim için önemli konu duvarlar değil, metro vagonları. Çünkü bu duvarlara yazdığınız isimler sadece o mahallede kalıyor. Fakat bir metro vagonuna bu isimleri yazdığınızda tüm şehre bunu gösteriyorsunuz. Haliyle New York'un her köşesine taşınabiliyor bu yazılar, isimler. 80'lere geldiğinde tabii bu estetik bir dönüşüm geçiriyor veya harfler giderek daha karmaşık, daha stilize ve zor okunur hale geliyor. Buna da White Style adı veriliyor. Daha iç içe geçen çizgiler var. Oklar ve katmanlar oldukça karmaşık gibi görünüyor ama sonuç olarak kendi içlerinde bunu rahatlıkla çözebiliyor ve okuyabiliyordu bu insanlar. Bu dönemde trenin tamamını kaplayan devasa çalışmalar bir anda ortaya çıkmaya başladı. Neredeyse vagonun bütün yüzeyi boyanıyordu artık ve sadece teknik beceri gerekmiyor burada. Yani kısa sürede şehir yönetimiyle grafiti yazarları arasında ciddi bir çatışma doğdu. Aynı zamanda bunu gizli yapmaları gerekiyor bu insanların, yani yakalanmamaları gerekiyor. O dönem New York Belediye Başkanı Ed Koch ve Metropolitan Ulaşım Otoritesi grafitiyi ortadan kaldırmak için gerçekten büyük bir mücadele başlatıyorlar. İşte depolara dikenli teller mi çekilmiyor, güvenlik önlemleri mi arttırılmıyor, polis köpekleri mi kullanılmıyor? Ya milyonlarca dolarlık bütçeler ayrılıyor buna. Ama ilginç bir şekilde bu baskı hareketi sona erdirmek yerine daha da güçlendiriyor. Yani grafiti yapan gençler artık isim yazmanın ötesine geçiyorlar ve otoriteyle bir mücadeleye giriyorlar ve bu ciddi bir dönüşüm oluyor. Tabii aynı dönemde artık 80'lere geldiğimizde, yani sokak sanatı ilk kez sanat dünyasının dikkatini çekmeye başlıyor. Bu dönemde sanatçı Chris'in katkılarıyla düzenlenen Fashion Moda sergisi ve Fab Five Freddy ile Futura 2000 gibi isimler Manhattan'da sanat çevreleriyle kurduğu ilişkiler sayesinde bu yeraltı kültürünü içeri sokmaya başlıyorlar. Yani galerilerin içine sokmaya başlıyorlar. Bu süreç sonrasında Jean-Michel Basquiat ve Keith Haring gibi isimlerin de yükselişine zemin hazırlıyor. 83 yılında yayınlanan bir belgesel var, Steel Wars belgeseli. Bunu izlemenizi çok öneririm gerçekten. Bu dünya, grafiti dünyası ve onun başlangıcı ilk kez geniş kitlelere gösteriliyor bununla. Oldukça keyifli bir belgesel ve şehir yönetimiyle de yaşadıkları çatışmaları kayıt altına alıyor. Bir süre sonra bu grafiti kültürü artık Amerika'nın diğer kentlerine de yayılmaya başlıyor ve gerçekten çok önemli bir kent ifade alanı haline geliyor. Modern dönemde sokak sanatının ortaya çıkışını anlamlandırmaya çalışırken sadece grafiti kültürüne bakmak çok da yeterli değil. Bugün hepimizin bildiği şablon sanatı denen, aslında stencil olarak da daha çok bildiğimiz bir teknik var ve bunun kökenleri büyük ölçüde savaş dönemlerine ve direniş hareketlerine kadar uzanıyor. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında propaganda üretmek ve mesajı hızlı biçimde yaymak için kullanılan görsel yöntemlerden biri bu da ve çok etkili, çok hızlı, avantajlı bir şey insanlar için ve topluluklar için. Aynı zamanda çok standart üretiliyor, anonim olarak çoğaltılıyor. Haliyle savaş koşullarında böyle bir özellik çok kolaylaştırıcı. İşte aynı yöntem daha sonra sokak sanatçıları tarafından da benimseniyor, aynı sebeplerden kaynaklı. Etkili de bir araç haline geliyor. Tabii sokak sanatının politik ve kültürel anlamda gerçek kırılma noktalarından biri genellikle 68 Paris olayları gösteriliyor. O dönemde Fransa'da öğrenci hareketleriyle işçi sendikaları birleşiyor ve hükümetle birlikte işte tüketim toplumuna, yerleşik toplumsal normlara karşı gelen böyle gündelik hayatın örgütlenme biçimlerine de itiraz eden büyük bir hareket ortaya çıkarıyorlar. Mayıs 1968 boyunca
Paris duvarları neredeyse alternatif bir gazeteye dönüşüyor. İnsanlar düşüncelerini sadece meydanlara değil, bayağı bildiğiniz şehrin yüzeylerinde ifade etmeye başlıyorlar. Bunlardan bazıları can sıkıntısı karşı devrimcidir. Asla çalışma, daha az oku, daha çok yaşa ya da arzularını gerçek san gibi sloganlar olarak karşımıza çıkıyorlar. Politik bir mesajın dışında insanların artık gündelik yaşamı da nasıl kurduklarını sorgulayan bir süreç var burada. Bu dönemde bazı hareketler sanatın artık müzelerden dışarı çıkmasını, bunun ayrıcalıklı bir hal olmasının ötesine geçmesini savunuyorlar. Onlara göre sanat gündelik hayatın içine karışmalı ve hayatın, yaşamın kendisini dönüştüren bir araç haline gelmeli. Haliyle duvar yazıları, afişler, kamusal alandaki müdahaleler estetik üretimin de biraz artık ötesine geçiyor. Sokak sanatının zaten doğasında en başta da çıkışını düşünürsek bu var. Banksy de hatta bununla ilgili Paris 68 stencil sanatının önemli çıkış noktalarından biri olduğunu düşünüyor. Tabii sokak sanatı tarihçiler arasında da sanat tarihçileri arasında bununla ilgili farklı düşünceler var muhakkak. Ama herkesin böyle ortak uzlaştığı bir nokta Paris 68 olayları, bu anlamda etkili. Aynı yıllarda Prag Baharı yaşanıyor. Bu da kamusal alanın bir ifade alanına dönüştüğü önemli örneklerden biri. Çekoslovakya'da Sovyet etkisine karşı reform talepleri yükseliyor. Duvarlarda, afişlerde, kamusal mekanlarda artık siyasi tartışmalar ortaya çıkmaya başlıyor. Böylece hem Prag'da hem Paris'te şehirler kamusal bir tartışma alanına dönüşüyorlar. Bundan sonraki dönemde 70'lerin sonu ve 80'lerin artık başına geldiğimizde önemli bir alt kültür var karşımızda. Punk alt kültürü. Bunu sadece müzik olarak değerlendirmememiz gerekiyor. Çünkü bu insanlar otoriteye, geleneksel değerlere, yerleşik kurumlara karşı gelen, itiraz eden insanlar. Bu şekilde tarzlarını gösteriyorlar, kendilerini ifade ediyorlar. Dolayısıyla punk çevreleri sokakları doğal bir iletişim alanına çeviriyorlar. Şablonlar, posterler, duvara müdahaleler, konser duyurularını bile bu şekilde yapıyorlar. Ya politik bir çağrıya dönüşüyor her şey. Bununla ilgili bazı isimler var. Amsterdam'da Hugo Kegman, Bristol'da Robert De Naha, New York'ta David Wojnarowicz gibi isimler bu anlamda öne çıkan isimlerden. Alternatif fikirler çıkıyor artık burada. Tabii bu süreç devam ederken Fransa'da da farklı bir yönelim ortaya çıkıyor. Şimdi Fransızlardan ve Fransızca bilenlerden özür dileyerek bunu telaffuz edeceğim. Poitiers galiba. yine farklı bir stencil hareketi. Bunun en önemli isimlerinden biri de Black Leret. Amerika'da gelişen harf merkezli grafiti geleneğinden bahsetmiştik ya, buradan artık daha farklı bir yol izliyorlar. Yani buradaki tipografi, stiller, harfler değişiyor. Figürlere, karakterlere ve hikayeye dönüşüyorlar. Yani insanlar, hayvanlar, gündelik yaşamdan sahneler görünmeye başlıyor burada. Çok da önemli bir değişim sokak sanatı için. Çünkü kendi alt kültürünün anlayabileceği bir dil kurmanın ötesine geçiyor artık. Bu sınırları aşıyor ve herkesin anlayabileceği hikayelerin anlatıldığı ve sokağın daha geniş kitleler tarafından kamusal ifade alanı, tartışılan, bazen itirazların dile getirildiği, bazen değil çoğu zaman itirazların dile getirildiği, sanatçıların sadece hükümetlere değil aynı zamanda tüketim kültürüne, aynı zamanda toplumsal normlara karşı ifade geliştirdiği alanlar haline geliyor. Yani sokak sanatı sanatsal bir ifadenin de ötesinde kişilerin, toplulukların kendilerini görünür kılmaya çalıştıkları ve otoriteye çoğu zaman karşı geldikleri önemli bir alan. Şimdi devam etmeden önce bir müzik arası verelim. Tu Le Chou'yu Sam Priva'dan dinliyoruz. Sonra devam edeceğiz.

Agora'dasınız. Sokak sanatını anlatıyoruz. Bu direniş sanatının toplumları nasıl etkilediğinden bahsediyoruz. Ve toplumların hangi aşamada bu sanatın doğmasına, toplumsal yapının sebep olduğunu anlatıyoruz. Tuğla Şu'yu dinledik. Devam edelim. Şimdiye kadar sokak sanatının tarihsel olarak nasıl ortaya çıktığından bahsettik ama birkaç soru var karşımıza çıkan. İnsanlar niye duvarlara yazı yazıyorlar? Yani tabii ki kamusal bir ifade alanı olarak yapıyorlar bunu ama neden? Neden özellikle kentlerde ortaya çıkıyor? Ya bununla ilgili de sık sık referans gösterilen iki isim var. Henri Lefort ve Michel de Certeau. Henri Lefort 60'lı yıllarda kent üzerine düşünen Fransız bir düşünür. En çok bilinen kavramlarından biri de kent hakkı. Ona göre kent binalar, yollar falan değil işte. Yani fiziksel alanlar değil. İnsanların birlikte yaşarken kurduğu ilişkiler, alışkanlıklar, deneyimler, bütün bunların toplamı diyor. Ve modern kentlerin de giderek daha fazla ekonomik çıkarlar doğrultusunda şekillendiğini düşünüyor. Yani şehirler zamanla insanların yaşadığı yerler olmaktan çıkıp yatırım yapılan, alınan, satılan, değer üreten alanlara dönüşüyor. Dolayısıyla kentin asıl kullanıcısı olan sıradan insanlar yaşadıkları şehir üzerinde çok da söz sahibi olmuyorlar. Yani yavaş yavaş bu hakkı kaybediyorlar diyor. Kent hakkı da buradan doğuyor. Tabii bu sadece kent hizmetlerinden yararlanmayı ifade etmiyor bu kavram. Kentin nasıl şekilleneceği konusunda insanların, toplulukların söz söyleme hakkından da bahsediyor. Bu hakka da sahip olduklarını savunuyor. Bu noktada da sokak sanatına baktığımızda ilginç bir tablo görüyoruz. Çünkü aynı şekilde sokak sanatçısı da ben de buradayım. Burada benim de söyleyecek sözüm var. Burası sadece size ait değil kurumlar. Ben de bir şeyler söyleyebilirim diyor. Dolayısıyla aslında birçok araştırmacı kent hakkı talebinin görünür hale geldiği pratiklerden biri olarak düşünüyor sokak sanatını. Grafitiyi görsel bir şey olarak görmüyoruz sadece. İnsanların kendilerine yer açma girişimi olarak görüyoruz. Lefort'un perspektifinden baktığında da sokak sanatı standartlaştırılmış ve kontrol altına alınmış kent mekanına yapılan hakikaten yaratıcı bir müdahale olarak görülüyor yani. Onun yanında bir de Michel de Certeau var. Ondan da bahsetmek gerekiyor. Gündelik hayatın nasıl işlediği üstüne düşünüyor Certeau. Taktikler ve stratejiler olarak iki ayrımdan bahsediyor. Ona göre toplumda bazı aktörler daha güçlü konumdalar. Bunu tahmin edebiliyoruz bu aktörleri. Devletler, belediyeler, şehir plancıları, büyük şirketler. Bu kurumlar kentin nasıl işleyeceğine karar veren kurumlar aslında. İşte yolların nasıl yapılacağı, kurallar belirleniyor, insanların toplulukları nasıl hareket edileceği düşünülüyor. Bu tarz alanlar organize ediliyor. Buna, bu uygulamalara strateji diyor. Buna karşın bir kısım insanın da yani geri kalan sıradan insanın da elinde aynı ölçüde güç bulunmadığından bahsediyor. Bu durum onları tamamen etkisiz hale getirmiyor aslında. Gündelik yaşam içinde küçük manevralar yaparak, kuralları esneterek ya da mevcut sistemi kendi lehlerine kullanarak kendilerine alan açan insanlar yani bizler oluyoruz bu. Buna da taktik adı veriliyor. Hatta şöyle bir ifadesi var. Taktik zayıfların sanatıdır diyor. İşte sokak sanatına biraz bu gözle de bakabiliyoruz. Yani o duvarlara ya da vagonlara, parklara yapılan müdahaleler biraz taktiksel de bir eylem haline geliyor. Yani sokak sanatçısı çoğu zaman kendine ait olmayan, denetlenen, kontrol edilen bir yüzeyi kullanıyor ve sürekli otoriteyle çatışma halinde. Ve unutmamak gerekiyor ki bu yüzey kısa süreli bir yüzey. Yani onlar yapıyorlar, otorite siliyor ya da başka sokak sanatçıları gelip onun üstüne başka şeyler yazıyorlar gibi. Certeau'ya göre burada önemli olan şey yine söylediğim gibi kalıcı hakimiyet kurmak değil işte. Tam tersine o sistemin içindeki boşlukları fark edip o boşluklardan yararlanabilmek ve hızlıca daha geçici halde bir beklenmedik bir şey yaratmak kentte. Levhaların dönüştürülmesi, reklam panolarına yeniden
bir şeyler çizilmesi, onları tekrar tekrar yorumlamak, duvarların bir gecede boyanması. Bunlar taktiksel eylemler. Çünkü mevcut düzeni doğrudan ve tamamen ortadan kaldırmaya yönelik değiller. Aslında o düzene başka bir gözle bakılmasını sağlamaya çalışıyorlar. Bir şekilde görünür de olmaya çalışıyorlar. Birçok araştırmacı için sokak sanatı da işte kentin kim tarafından nasıl ve ne amaçla kullanıldığına dair süren tartışmaların görünür olduğu bir alan. Bu arada kent hakkından bahsetmişken söylemeden geçmek istemiyorum. Ece Ceylan Baba'nın bir kitabı var. Modernizmden postmodernizme geçiş sürecinde loft mimarisi ve İstanbul'daki yansımaları diye. Bu kitap her ne kadar İstanbul'daki yansımaları anlatıyor olsa da loft mimari ve soylulaştırma konusuyla ilgili gerçekten çok güzel bir içerik. Akademik de bir içerik ama kolay okunabilir. Hani çok rahat okunabilir alanla eğer ilgiliyseniz çok öneririm. Çok da keyifli bir kitap. O loftun bu kadar pahalı bir şey olma sürecini anlatıyor. Aslında loft tamamen bir soylulaştırma sürecinin sonucu. Özetle sanatçıların atölyelerde o böyle soğuk buz gibi çok yüksek tavanlı mekanik yerlerde yaşamak ve çalışabilmek için çok ucuz pahalara yaşadıkları yerlerden bir anda sanatçı mekanları oldukları için bir şekilde ilgiyle sermayenin el attığı bir hale dönüşüyor ve bir süre sonra sermaye, yüksek gelir seviyeli insanlar bu loftlarda ve o bölgelerde, onların yoğun olduğu bölgelerde yaşamaya başlıyorlar. Böyle bir akın oluyor ve sanatçılar orada fiyatlar çok arttığı için yaşayamamaya başlıyor. Aslında klasik bir soylulaştırma süreci. Bu kitabı da öneririm. Şimdi bu pratik çoğu zaman insanların kendilerini ifade etmekte zorlandıkları, siyasal baskının arttığı, meydanların denetlendiği, toplumun belli kesimlerinin dışlandığını hissettikleri dönemlerde daha görünür hale geliyor. Yani tabii ki sadece protesto amacıyla yapılmıyor ama bu dönemlerde daha fazla kendini gösterir hale geliyor. Çünkü daha önce de bahsettiğimiz gibi insanların sesini duyurmak için başvurduğu önemli bir araç olarak görüyoruz onu. Çünkü şöyle de bakmak gerekiyor. Bir duvar ya da bir vagon, tren vagonu gazete ya da televizyon kanalından çok daha etkili bir hale gelebiliyor. Çok daha insanın fazla gördüğü bir alan haline gelebiliyor. Çünkü denetlenemiyor bir şekilde yani. Yazılıyor, siliniyor, tekrar yazılıyor gibi düşünebiliriz. Ya bunun da en net örneklerinden biri yine yakın tarihte Arap Baharı süreci olarak geçer. 2010'un sonlarına doğru başlayan Tunus'tan Mısır'a, Orta Doğu'ya hatta Kuzey Afrika'nın belli bölgelerine kadar yayılan hak hareketleri sırasında sokaklar da hareketleniyor. Yani sokaklardaki çizimler de hareketleniyor ve bu görseller üretilmeye başlanıyor. Özellikle Mısır'da Tahrir Meydanı çevresindeki duvarlar neredeyse açık hava gazetelerine dönüşüyorlar. Tabii uzun yıllar boyunca devlet kontrolündeki meydanlar artık kentte kendilerine alan bulamayan insanlar için bir alana dönüşüyorlar. Politik karikatürler, grafitiler, portreler, sloganlar ya kısa süre içinde şehrin görünümü değişiyor neredeyse. Ve burada önemli noktalardan biri de sadece yönetim eleştirisi yok burada. Orada hayatını kaybeden göstericilerin de anısı yaşatılıyor. Bir bakıma insanların ortak hafızası görünür kılınıyor. Tabii ki yetkililer bu resimleri silmeye çalışıyorlar ama ertesi gün sanatçılar gelip yeniden boyuyorlar. Yani yüzey tekrar tekrar değişiyor biraz önce de söylediğim gibi. Haliyle bu Tunus'taki olaylardan sonra da genç sanatçılar, müzisyenler hatta daha görünür olabilecekleri bir kent inşa ediyorlar bir şekilde. Rap müzik de bunu genç kuşağın kendini ifade etmesinde önemli araçlardan bu da. Yine sokakla birlikte geniş kitlelere yayılan bir pratik. Bir de bütçe yok aslında. Yani kurumsal destek de gerektirmiyor. Bir sprey boyanız varsa, belki bir internet bağlantınız varsa çok yeterli bunu yapmanız için.
Sosyal medya tabii önemli bir etken çünkü bu ifade biçimlerini görünür kılmaya destek sağlıyor, alternatif alanlar yaratıyor. Bununla ilgili Filistin, Batı Şeria boyunca uzanan ve Filistinliler tarafından da ayrım duvarı olarak adlandırılan bir duvar var. O yıllar içinde dünyanın en bilinen sokak sanatı alanlarından biri haline geliyor. Sadece Filistin'deki insanlar ya da Filistinli sanatçılar için değil, dünyanın birçok yerinden sanatçıların da gelip orada grafitiler yaptığı biliniyor. Biraz böyle uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek, bölgedeki çatışmalara farkındalık yaratmak için de yaptıkları, oluşturdukları mekansal bir anlatı alanı diyebiliriz. Kuzey İrlanda var bir örnek. Belfast'ta uzun yıllar boyunca Katolik Cumhuriyetçilerle Protestan Birlikçiler arasında çatışmalar yaşanıyor. Bu süreçte de şehrin dokusuna doğrudan bu çatışmalar yansıyor. Yani duvar resimleri murallar olarak yansıyorlar. Her iki taraf da kendi tarihlerini, kahramanlık hikayelerini, siyasi pozisyonlarını belki de görünür kılmak için bu yöntemi kullanıyorlar. Haliyle kentte birçok duvar yıllarca belli bir grubun aidiyetini işaretleyen sembollerle doluyor gibi düşünebiliriz. Tabii bu zamanla biraz daha değişebiliyor. Daha böyle uzlaşmayı ve birlikte yaşam fikrini vurgulayan çalışmalara dönüşüyor burada. Ama sonuç olarak yine yani pek çok durumda karşımıza çıkan şey insanların kent içinde kendilerine yer açma, hikayelerini anlatma, kamusal alanda görünür olma çabası bu. Sokak sanatına geçmişte yaşanan büyük toplumsal hareketlerle ilişkili büyük büyük protesto sanatı demek çok doğru olmaz. Çünkü başka toplumsal ve kültürel etkileri var bunun. Günümüzde de bağlantılı olan konular var. Buradaki çarpıcı örneklerden biri de Nijerya'da yaşanan Ensars hareketi. 2020 yıllarında başlayan hareket uzun süredir işte polis şiddetiyle ilişkilendirilen Sars adlı özel polis birimine karşı yükselen protestoların sonucu olarak ortaya çıkıyor. Dünyanın geri kalanının da dikkatini çekmek için aslında sokaklarda sokak sanatı önemli bir rol oynuyor bu anlamda. İnsanlar öfkelerini, kayıplarını, adalet taleplerini bir şekilde ifade etmeye başlıyorlar. Ya burada ilginç olan şeylerden biri de sokak sanatının dijital kültürle kurduğu ilişki. Çünkü artık tabii ki teknolojinin içindeyiz, sosyal medyanın içindeyiz. Hashtagler önemli, sosyal medya paylaşımları önemli, müzik performansları, sokak sanatı bunlar tam bir ağ halinde genişliyorlar. Ve sadece sokaklar değil artık sosyal medyayla birlikte tüm uluslar belki de haberdar olmaya başlıyor. Yani böyle bir Nijerya'da polis şiddetinin olduğu uluslararası bir alana yayılıyor bu sokaklar ve sosyal medyanın da birlikteliğiyle. Bunun yanında bir de ekonomik kriz dönemleri var. Buna çok güzel bir örnek 2008'deki o küresel ekonomik kriz var ya, onun ardından Yunanistan'ı örnek verebiliriz. Burada ciddi ekonomik sıkıntılar yaşıyor bu dönem Yunanistan. İşsizlik oranları yükseliyor, işte kemer sıkma politikaları var. Hayat doğrudan etkileniyor ve toplumun geniş kesimlerinde geleceğe dair de böyle bir belirsizlik hissi güçleniyor. Bu dönemde işte özellikle Atina'nın duvarlarında dikkat çekici bir şekilde değişim başlıyor. Yani kentin birçok bölgesinde ekonomik kriz, borç politikaları, Avrupa Birliği ile ilişkiler, işsizlik gibi konulara değinen eserler ortaya çıkmaya başlıyor. Yani sokaklar artık insanların yaşadıkları süreçleri sadece acılar değil, toplumsal olayların da anlatıldığı bir anlatı alanı haline dönüştürüyorlar. Yani politik sloganlar beliriyor fakat daha böyle gündelik yaşamın da doğrudan etkilendiği bir halde ortaya çıkıyor. Murallar, grafitiler tek başına bir hikaye olmanın dışında gerçekten toplumsal ve karmaşık hikayeler anlatan, toplumsal hafızayı harekete geçiren, yeni anlamlar üreten şeyler haline geliyorlar. Tabii kriz dönemleri yani Nijerya ve Yunanistan birbirinden çok farklı olsa da o kadar da farklı değil. Yani bu tarz kriz dönemlerinde de ortaya çıkıyor. Yani sadece estetik alan değil, bir de şöyle bakmak gerekiyor. Bu müze, galeri gibi yerler çok kontrollü yerler olduğu için sanatçılar her zaman bu tarz şeyleri ifade edemiyorlar. Zaten
galerilere sanatçıların girmesi de, yani hangi sanatçının girip girmeyeceği konusu da çok tartışmalı olduğu için, sokak öyle değil. Sokakta siz grafiti yapabiliyorsanız bir şey ifade etmek için o duvarı boyamanız çok yeterli oluyor. Hatta Türkiye'de de bir tane örnek var. Sosyal medyada da çok ünlü olmuştu. Bir duvarda yazıyor: "Zabanan zor uyanıyoruz" diye. Ben onu çok severim. Çünkü her ne kadar politik olmamakla birlikte çok politik bir şey bu. Çünkü sabah erken uyanmanın bir sebebi var senin. Ve bunu anlatıyorsun, ifade ediyorsun. Tarihsel süreçte sokak sanatından bahsettik. Neden önemli bir toplumsal hareketin parçası haline geldiğinden bahsettik. Biraz da çağdaş dönemde öne çıkan sanatçılara bakmak istiyorum ben. Bunlar önemli çünkü. Aslında sokak sanatı hiçbir zaman ortak bir manifesto etrafında şekillenmiyor. Her döneme, topluma göre değişiyor. Ama tabii baskı ve güç burada önemli bir nokta. Daha önce de söylediğimiz gibi. Bunlarla ilgili başta sayacağımız isimler, daha önce de söylemiştim, Black Lerut. Bu kişi Javier Pro aslında, asıl adı. 80'lerin başında Paris sokaklarında görünmeye başlıyor. Ve kendisi böyle stencil sanatının babası olarak adlandırılıyor diyebiliriz. Onun en bilinen imgelerinden biri de Paris'in farklı farklı noktalarına çizdiği küçük siyah fareleri. Fareyi seçmiş olmasının önemi aslında şu: ona göre fareler tıpkı sokak sanatı gibi şehrin her yerine yayılıyorlar. Görünmezler ama her yerdeler. Kontrol edilmeleri neredeyse imkansız. Bu yüzden fare hem yeraltı kültürünü hem de özgürlüğü sembolize ediyor. Onun bir de dikkat çekici yönlerinden bir tanesi de yine bu müzelerden sanat çıksın, gündelik hayatın içine geçsin isteği. Böyle bir tarafa taşımaya çalışıyor. Mesela Caravaggio ya da Da Vinci gibi sanat tarihinin büyük isimlerine ait figürleri alıp doğrudan sokakta kullanıyor. Haliyle normalde müzede göreceğimiz şeylerin bir alternatifini sokakta da görebiliyoruz. Yani sıradan insanın da karşısına çıkabiliyor. Tabii zamanla çalışmaları ve onun odağı değişiyor. Özellikle evsizler üstüne yaptığı işler büyük ses getirdi. Ya kent yaşamında çoğu zaman fark edilmeyen kişilerden birileri de evsizlerdir. Onların silüetleri de önemlidir. Ve onlar çok fazla görünür olmaya başladılar Black Lerut'un çalışmalarında. 2025 yılında hatta Irak'ta kaçırılan Fransız bir gazeteci var. Florence Abenas galiba. Doğru telaffuz ediyorum. Abenas'ın serbest bırakılması için bir poster kampanyası yürüttü ve aslında orada şeyi gördük. Sanatı doğrudan kamusal bir protesto aracına çekti. Bu önemli bir iş. Bunun dışında Banksy var tabii ki hepimizin artık çok bildiği ve hani Black Lerut'un ardılı olarak düşünebiliriz. Hala kim olduğunu bilmiyoruz. Çeşitli teoriler var, üretilmiş. Açıkçası çok da ben ilgilenmiyorum bununla. Ama kendisinin eserleri dünyanın dört bir yanında tanınıyor, biliniyor. Ve her dönem toplumda yaşanan, uluslararası yaşanan ya da her şeyle ilgili çok çarpıcı eserler ortaya koyuyor sokaklarda. Daha çok savaş, tüketim kültürü, işte daha güç, gözetim mekanizması, polis şiddeti, sınırlar, iktidar gibi konulara temas ediyor Banksy. Bir de politik meseleleri çok basit bir şekilde ele alıyor ve çok çarpıcı. Yani onun sanat kariyerinde şöyle de bir ilişkisi var piyasayla. İşleri çok yüksek pahalara da satılıyor. Yani burada sadece sokak sanatının o eski ucuza yapılan konumu Banksy ile birlikte müzelere de bir şekilde girmiş oluyor. En azından sermayenin eline girmiş oluyor. Bu da önemli bir nokta. Bir de J.R. var. J.R. da Banksy ile çok yakın bir ilişkisi yok yaptığı işlerinin. Benzer bir ilişkisi yok. O sprey boya yerine böyle daha çok fotoğraf kullanıyor. Zaten o da Fransız banliyolarından gelen bir sanatçı. Binaların cephelerine, köprülerine, tren istasyonlarına bu fotoğrafları yerleştiriyor. Onunla ilgili aslında ben YouTube'a bir içerik yapmıştım. Orada çok daha geniş kapsamlı anlatmıştım ama burada da bahsedeceğim. Daha çok işçiler, göçmenler, mülteciler, banliyolarda yaşayan gençler onun ilgi alanına giriyor.
çalışmalarında görüyoruz bunu daha fazla. Mesela 2007 yılında Face to Face projesi var. Bu hani en çok bilinen işlerinden biri. İsrail ve Filistinli sivillerin portrelerini burada yan yana koyuyor. Aynı meslekleri yapan insanların yüzleri çoğu zaman birbirine öyle benzer görünüyor ki izleyici bu görüntüler aracılığıyla aslında siyasi ayrımın çok ötesine geçiyor. Hani burada insan deneyimini düşünmeye davet ediyor Ceyar. Bunun dışında bir de onun Women Are the Heroes projesi var. Bu da Brezilya'da yaptığı bir proje. Yine polis şiddetin, polisin uyuşturucu çeteleriyle çatıştığı dönemde arada sivillerin hiç düşünmeden öldürüldüğü durumlara dikkat çekiyor. Ve bu noktada bu öldürülen insanların ailelerinin fotoğraflarını çekip onları banliyodaki evlerinin çatılarına ve duvarlarına yapıştırıyor. Ve orada internette bakarsanız görürsünüz böyle çok mahalleler de o insanların gözlerinin, yüzlerinin çok yakın fotoğrafları bulunuyor. Böyle çarpıcı da bir iş yaptı. Bu anlamda bahsetmek istediğim bir isim daha var. Afgan sanatçı Şamsa Hasani. Aynı zamanda kadın bir sanatçı bu. Afganistan'ın ilk kadın grafiti sanatçısı olarak da tanınıyor. Biraz önce bahsettiğim sanatçılardan farklı batılı değil ve o siyasi istikrarsızlığın, hani kadınların kamusal hayattaki görünürlüğünün yok edilmiş olduğu coğrafyanın kendi içinden çıkan bir sanatçı bu. Haliyle kendi pratiklerini ve kadın olarak yaşadığı pratikleri de bir bakıma görüyoruz onun işlerinde. Kadınların gündelik yaşamda karşılaştıkları zorlukları, toplumsal baskıları, savaşın yarattığı etkileri işlerine koymaya çalışıyor, işlerinde görünür kılmaya çalışıyor. Eserlerinde sıklıkla kadın figürleri karşımıza çıkıyor. Kadınların gözleri kapalı, ağızları görünmeyen ya da konuşmuyormuş hisler veren figürler bunlar. Çünkü Afgan kadınlarının yıllar boyunca yaşadıkları görünmezliği ve onların sessizleştirilmesini hatırlatan semboller olarak karşımıza çıkıyorlar. Her ne kadar böyle olsa da onların sessizleştirildiğini bize gösteriyormuş gibi görünse de aynı zamanda bunlar güçlü karakterlerde. Ellerinde gitarlar, piyanolar, farklı enstrümanlar var ve şiddetin karşısına böyle alternatif bir dil yerleştiriyor gibi müzikle, sanatla. Bu da oldukça önemli. Sadece kadınlık değil, kadın olmak değil, hafıza ve kimlik üstüne de birçok çalışması var kendisinin. Güçlü isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor bu anlamda. Şimdi bir müzik arası verelim. Lisa'dan Poesi'yi dinleyelim. Sonra sohbetimize devam edeceğiz.

Agora'dasınız. Sokak sanatını konuşuyoruz. Lisa'dan poeziyi dinledik. Buraya kadar anlattığımız hikayede sokak sanatı çoğunlukla sistemin dışında duran ve kurallara meydan okuyan, kamusal alanı farklı biçimde kullanan bir pratik olarak karşımıza çıktı. Ancak zaman içinde de değişikte bir dönüşüm yaşanıyor bu anlamda. Çünkü sokak sanatının görünürlüğü arttıkça neredeyse her şey gibi daha önce onu dışlayan kurumlar bu sefer ona yanaşmaya başlıyorlar. O üretimlerle ilgilenmeye başlıyorlar. Belediyeler, galeriler, koleksiyonerler, büyük markalar bunların hepsi zamanla sokak sanatına giderek daha fazla sahiplenmeye başlıyor. Tabi bu noktada önemli de bir soru ortaya çıkıyor. Bir zamanlar sistemin dışında duran bu form, bu sanat formu sistemin içine girdiğinde ne olacak şimdi? Ya araştırmacıların bir kısmı bu dönüşümü post grafiti ya da yeni kentsel sanat olarak tanımlıyorlar. Grafiti dönemlerinde, onun ilk dönemlerinde yani genellikle isimler, harfler vardı demiştik ya, kimlikler üzerineydi demiştik. Zamanla sokak sanatçıları tabii daha geniş kitlelere hitap ettiler, karakterlere döndü, sonra toplumsal sorunlara döndü ve bugün geldiğimiz noktada sokak sanatı artık gece yarısı gizlice yapılan işlerin ötesinde bir hal aldı ve festivaller kapsamında yeni üretimlere dönüşmeye başladı. Yani belediyeler sanatçıları davet ediyorlar, binaların cephelerine resmi izinlerle çizimler, boyalar yapılıyor ve sokak sanatı daha görünür ve kültürel bir etkinliğe dönüşmeye başlıyor. Tabii bu değişimin birçok açıdan olumlu sonuçları var. Birçok açıdan da olumsuz eleştiriler alıyor. Çünkü çok uzun yıllar boyunca kamusal alana girmeye çalışan bu isimler artık belediyelerin ve gücün desteğiyle girebiliyorlar. Haliyle daha fazla sokak sanatçısı daha görünür hale gelebiliyor. Fakat burada yine karşımıza soylulaştırma dediğimiz şey çıkıyor. Ya bu önemli bir şey çünkü bunu şu şekilde yapıyorlar. Daha önce size bahsettiğim Ece Ceylan Baba'nın Loft'la ilgili kitabındaki şey oluyor. Aynı şey oluyor. Yani ekonomik olarak geri planda kalmış ya da yatırım alamayan mahallelere sanatçılar bir şeyler yapmaya başlıyorlar. Grafitiler, çizimler yapmaya başlıyorlar ya da işte belediyeler bunu fonluyor ve yapılmasını sağlıyor. Bu boş duvarlara, eski sanayi yapılarına, düşük kiralı yerlere yaratıcı üretimler girince, bu uygun ortam sağlanınca bu mahallelerdeki sanatsal etkinlikler arttığı için burada yaşayan insanların yaşamı zorlanıyor. Çünkü artık yeni kafeler açılmaya başlıyor burada. Mahalledeki kiralar artıyor, oradaki harcamalar artıyor. Haliyle mahallenin kültürel dönüşümü yaşamasına sebep oluyorlar. Burada yaşayan o dar gelirli kesim artık burada yaşayamamaya başlıyor. İşte paradoks da burada doğuyor. Bu önemli bir nokta ve bu birçok yerde yaşanıyor. Bunun adına artwashing deniyor. Ve Türkiye'de de önemli örneklerden biri olarak İstanbul'daki Kadıköy'deki Yel Değirmeni Mahallesi bir festival kapsamında, Mural İstanbul Festivali kapsamında bazı mahallelerde çok sayıda murallar yapıldı, böyle binalar. Çok da güzel görünüyorlar bu arada. Güzel isimler ortaya çıktı. Çok tatlı bir gelişme aslında ve birçok eleştirmen, birçok sanatçı bunu sevdiler, desteklediler. Fakat burada da böyle bir dönüşüm olduğuna dikkat çekiliyor artık. Çünkü Yel Değirmeni'nde de o eski binalardaki kiraları duysanız, bilmiyorum, haberdar olanlarınız muhakkak vardır. İnanamazsınız yani. Sokak sanatı bugün çok mu farklı bir noktada? Her zaman değil. Her ne kadar soylulaştırma yapılsa da ya da devletlerin, güçlerin eliyle bu tarz işler yapılsa da, sanatçılar görünür olsa da sokak sanatı hala adını bilmediğimiz grafiti sanatçılarının etkisiyle varlığını sürdürmeye devam ediyor. Ama sermayeyi ve bu piyasayı, gücü, kurumları göz ardı etmememiz gerekiyor. Propaganda konusunda bir önceki konuda anlattığım gibi bu direniş, oluşan direniş kültürünü alıp tekrar pazarlayıp bize geri satma meselesi burada da ne yazık ki karşımıza çıkıyor. Buna da bir noktada engel olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Buna eleştiri
getiren sanatçılardan biri İtalyan sanatçı Blue var. O da sokak sanatının önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Özellikle de Berlin'de yaptığı büyük ölçekli duvar resimleriyle tanınıyor kendisi. Fakat onu ilginç kılan şey ürettiklerine karşı aldığı tavır. Berlin'in Kreuzberg bölgesi tabii uzun yıllar boyunca alternatif kültürün, bağımsız sanatçıların yoğun olarak yaşadığı yerlerden. Şehrin daha özgür ve deneysel tarafını temsil ediyor aslında bu bölge. Blue da burada iki devasa resim üretiyor. Zamanla bu eserler Berlin'in simgesi haline gelmeye başlıyor. Rehberli turlarla ziyaret edilmeye başlıyorlar, kitaplarda yer alıyorlar, şehrin temsil eden görsellerde gösterilmeye başlıyorlar. Mahalleye yatırımlar gelmeye başlıyor, emlak fiyatları yükseliyor, bölgenin sosyal yapısı dönüşmeye başlıyor ve yine biraz önce söylediğimiz gibi sanatçılar ve düşük gelirli insanlar buralarda yaşayamamaya başlıyorlar. Bu noktada da Blue bir şey yapıyor. Aslında şöyle düşünüyor. Önce ondan bahsedeyim size. Diyor ki alternatif kültürün sembolü olan bu duvar resimleri zamanla dönüşümün işte bu soylulaştırmanın aracı haline geliyor ve bunun olmasını istemiyorum diyor. Çünkü burada sokak sanatı bağlamından koparılıyor. Korunacak turistik bir objeye dönüşüyor ve haliyle mahallelerin dönüştürülmesine araç oluyor. Bir vitrin unsuru olarak kullanılmaya başlanıyor diyor. 2014 yılında arkadaşlarıyla birlikte Blue ve arkadaşları Berlin'deki bu iki duvar resmini tamamen siyaha boyuyorlar bir gece. Yani kendi işlerini kendi elleriyle yok ediyorlar. Bu çarpıcı da bir hareket olarak sanat dünyasında ses getiriyor. Çünkü eserin korunması değil, yok edilmesi üstüne bir davranış. Aslında sokak sanatının kendi kültürünü yeniden hayata geçiriyor. Yani bize tekrardan hatırlatıyor bunu. Çünkü sokak sanatının çıktığı nokta bu değil. Bir de eleştirmenler şundan da bahsediyorlar bu anlamda. Sokak sanatı kontrol altına alındığında ya da desteklendiğinde o direniş kültürünü tamamen geri plana atıyormuş gibi. Yani o bir şey söyleme, görünür olma, ifade etme, o toplumun kendi içinde yaşadıkları sıkıntıları anlatma ya da hükümete baskı yapan kitle her neyse sermayeye karşı gelme durumunu tamamen geri plana atıyor. Daha başka dertlerden bahsediyor. Ama grafitinin ya da sokak sanatının çıkma amacı bu değil ya, yı bize hatırlatmaya çalışıyor. Blon'un da tam olarak yaptığı şey bu. Şimdi Patricia Ferrara'dan Quando Quando Quando'yu dinliyoruz.

Agora'dasınız. Sokak sanatını konuşuyoruz. Patricia Ferrara'dan Quando Quando Quando'yu dinledik. Sokak sanatı tarihine baktığımızda karşımıza sadece duvarlara yapılmış resimler gelmiyor yani. Stencil'lar çıkmıyor. Bu artık kişilerin, insanların kentle kurduğu ilişkiyi, görünür olma arzusunu, itiraz etme biçimlerini, belki de birlikte yaşama deneyimlerini bize gösteriyor. New York metrosundan Paris sokaklarına, Tahrir Meydanı'na, yel değirmenine, Berlin'e kadar uzanan bir hikayenin içinden geçtik. Kentler sürekli yeniden yazılan, yeniden yorumlanan metinler gibi, hafıza alanları gibi. Sokak sanatı da işte bu metinlerde önemli noktalardan biri. Çoğu zaman itiraz, çoğu zaman hatırlatma, çoğu zaman bir soru olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu yüzden de hala duvarlarda yer etmeye devam ediyorlar. Sokak sanatı benim çok sevdiğim de bir alan, çok sevdiğim bir pratik. Umarım itirazlarıyla beraber devam eder. Bir Agora'nın daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Francis Madden'den The Tango Never Lies'ı dinleyerek bu programı da bitiriyoruz. Hoşça kalın.

0: Apaçık Radyo. Reklamlar.
1: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran-13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org. Apaçık Radyo katkılarıyla.
2: Genç sanatçılar çağdaş sanat sahnesinde. Akbank Sanat, Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Elgiz Müzesi işbirliğiyle düzenlenen Akbank 44. Günümüz Sanatçıları sergisi 31 Temmuz tarihine kadar Elgiz Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
3: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nur Deriş'e teşekkür ederiz.
5: Ma'nın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Balkan Ünseven.

Apaçık Radyo'dan herkese iyi pazarlar. Bugün programda Yunanistan'dan iki nefesli grup var. Bunlardan ilki Bronza Banda. Bronza Banda 2015 yılında Atina'da kurulan bir grup. Bir klarnet, iki saksofon, iki trompet, akordiyon ve vurmalılardan teşekkül. Onun dışında zurna, gayda, trombon gibi enstrümanlarda da konuk sanatçılar kullanılmış albümlerinde. Tabii bu gibi grupların birçoğu gibi Bronza Banda da aslen bir performans grubu. Albümleri 2024 yılında yayınlandı ve Makedona Smata ismini taşıyor. Burada Makedon halk ezgilerini kendi tarzlarıyla yorumlamışlar ve oradan Aydın Selanik Karşılama ismini taşıyan şarkıyla başladık. 3 bölümden oluşuyor. Şarkının isminden de anlaşılacağı gibi Aydın olarak kastettiği de bizim Ege bölgesindeki Aydın ilimiz. Oradan Yunanistan'ın Serez bölgesine taşınan bir müzikten bahsediliyor aslında. Bronza Banda'dan hemen bir şarkı daha dinleyelim. Bu sefer bir Sirto, Toropos Tisanto Horo.

Bronze Banda'nın 2024 yılında yayınlanan Makedona Smata albümünden şimdi dinleyeceğimiz şarkı Yunan Bağımsızlık Savaşı'na gönderme yapan bir Makedon halk ezgisi Makrinitsa.

Makrinitsa'dan sonra Bronza Banda'dan şimdi dinleyeceğimiz şarkı Melikes Nizamikos ismini taşıyor. İlk bölüm Melikes, Yunan Makedonya'sındaki Meliki köyünü işaret etmekte. Nizamikos da Osmanlı zamanında vergi toplayan görevliler.

Bronz Zamanda'yı dinlemeye devam ediyoruz. Bu sefer Flamina bölgesinden bir şarkı var. Üç bölümden oluşan bir şarkı. İlk bölüm Omorfula. Aslında sözlü bir şarkı ancak sözler günümüze ne yazık ki gelememiş. Omorfula'nın da muhtemelen güzel kız anlamına geldiği varsayılıyor. İkinci bölüm Simpetera. Bu da bir düğün müziği ve düğünde baldızların oynadığı bir dans var, onun müziği. Ve üçüncü bölümde Antula ismini taşıyor. Bu da yerel lehçede ev işleri yapmak anlamına geliyormuş.

Bronz Zamanda'nın 2024 yılında yayınlanan Makedona Smata albümünden son dinleyeceğimiz şarkı yine iki bölümden oluşuyor ve yine Florina bölgesinden. İlk bölüm Zaramo, ikinci bölüm Hasapya, yani kasap havası.

Dinlediğiniz Bronza Banda Atina'dan bir gruptu. Bugünkü ikinci nefesli grubumuz Banda Entopica ise Selanik'ten bir grup ve Bronza Banda'ya göre biraz daha sokak ve performans grubu diyebiliriz. Onların da 2021 yılında kendi adlarını taşıyan bir albümleri var ve tıpkı Bronza Banda gibi onlar da tamamen geleneksel müzikleri yorumlamışlar burada. Albüm 2019'un Aralık ayında Selanik'te Royal Alzheimer Hall'da canlı olarak kaydedilmiş. Şimdi zamanımız el verdiği ölçüde Banda Entopica'nın bu güzel performansını dinliyoruz. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşça kalın.

Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nur Deriş'e teşekkür ederiz.

0: şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
3: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti. Să mă înșoară mărgeină, să-mi spuni n-ai cum.

0: çok önemli diye düşünüyorum. Her zamankinden daha önemli. Dolayısıyla enseyi karartmadan çalışmaya devam ediyorum.
1: Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Halis Işık ve İpek Boğatur'a teşekkür ederiz.

0: Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu.
1: Apaçık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programda Ege ve Akdeniz kıyıları ile İç Ege ve Rumeli'den türküler var. İlk olarak Durmuş Ali Öztürk'ün icrasından bir zeybek dinleteceğim sizlere. Yakın zamanda Zeybek Havaları adında bir albüm çıkarttı Durmuş Ali Öztürk. Ağır zeybekler üzerine bir doktora çalışması var kendisinin. Albümü de yazmış olduğu tezin pratik boyutunun tecessüm etmiş hali demek yanlış olmaz. Birazdan dinleyeceğimiz zeybeği o albümden paylaşmıştım sizlerle. Ama bu kayıt albümdekinden farklı ve hatta daha da içe dokunan bir icra kanımca. Genelde böyle albüm dışı kayıtlar daha çok dokunuyor bana. Bu da öyle oldu. Farklı bir kayıt olduğundan aldım listeye. Zeybeğin adı Yağmur Yağdı Zeybeği ve Durmuş Ali Öztürk'ün icra esnasında parmaklarla tekneye yaptığı vuruşlar çok tatlı bir hava katıyor esere. Zira bu vuruşlar yağmur damlalarının yere düştüklerinde çıkarttıkları sesi andırıyor ve zeybeğin adıyla müsemma bir hava yaratıyor. Buna dikkatinizi çekmeden geçmek istemedim. Dinleyeceğimiz zeybek Saadettin Doğan'dan Ali Fuat Aydın'ın derlediği Aydın yöresine ait ağır bir zeybek. 9 ikilik ölçüsüyle ağır zeybeklerin o havasını çok güzel veren eserlerden. Durmuş Ali Öztürk de çok güzel icra etmiş gerçekten. Bu arada zeybek misket ayağında yani ev içi makamında. İsmi de anonsun başında belirttiğim üzere Yağmur Yağdı Zeybeği.

Programa misket ayağında bir zeybekle başlayınca ister istemez bu ayaktaki türküler doluştu zihnime ve aynı makamsal yapıya sahip türküler ard arda dizildi. Programın büyük kısmı misket ayağındaki türkülerden oluştu. Şimdi Sevilay Gök'ün icrasından 3 türkü dinleyeceğiz. Bunlardan ilki Manisa yöresine ait. Kaynak kişi Haydar Bayçın, derleyen ise Muzaffer Sarı Sözen. Türkünün ölçüsü 9-8'lik, usulü ise 2-2-3-2 şeklinde. Bu içli Manisa türküsünü demin de belirttiğim üzere Sevilay Gök'ün icrasından dinliyoruz. Oduncular dağdan odun indirir.

Bu arada Sevilay Gökten sizlerle paylaştığım bu kaydı ve sıradaki diğer ikisini onun resmi YouTube kanalında bulabilirsiniz. Ben de oradan aldım bu kayıtları. Sıradaki türkü de Misket Ayağı'nda, yani Eviç makamında. Bu makamdaki türkülerin ek serisi firkatli ve aheste türküler. Hatta Güvercin Uçuverdi, Hüdayda ve Açıl Ömrümün Varı gibi hareketli örneklerinde bile ezgide duygusal bir derinlik ve arkada hissedilen firkat var. En azından ben öyle hissediyorum. Bu nedenle Misket Ayağı'ndaki türküler bana hep çok içli gelmiştir. Sıradaki türküler bunun bir kanıtı niteliğinde sanırım. Zira listeye şöyle bir baktım, hep yakıcı türküler gelmiş arka arkaya. Şimdi Bilecik Söğüt türküleri dinleyeceğiz. Bunlardan ilkini Mustafa Şimşek'ten Muzaffer Sarı Sözen derlemiş ve Sevilay Gök icra ediyor. Söğüdün Erenleri.

Sevilay Gök'ten dinleyeceğimiz son türkü de yine misket ayağında ve az önceki gibi yine Bilecik Söğüt'ten derlenmiş. Kaynak kişi Münevver Acar, derleyen ise Abdullah Gündüz. Dinleyeceğimiz türkü bir ağıt. Sözleri genel olarak çok dramatik ama "Arar isen yar gönlünde bul beni" dizesi hep çok etkilemiştir beni. Bu dize tek başına söylendiğinde çok anlamlı gelmiyor ama türkünün genel yapısı içerisinde yerleştiği yer öyle isabetli ki etkisi birden katlanıyor. Sizlerle bu kanaatimi de paylaşmadan geçmek istemedim. Sevilay Gök'ten dinleyeceğimiz bu Söğüt ağıdının ismi ise "Payton geldi meyhaneye dayandı".

Sırada bir Çanakkale türküsü var. Kaynak kişi Saniye Can, derleyenler ise Osman Özdenkçi ve Emin Aldemir. Bu da az öncekiler gibi do diyez ve fa diyez arızaları alıyor. Yani bu da misket ayağında. Mustafa Acar, Zafer Taş'tan ve Bülent Genç'in yorumundan dinliyoruz. Karyolamın Demiri.

Çok meşhur ve hemen herkes tarafından bilinen, bu programda da defalarca farklı icralardan sizlerle paylaştığım bir ağıt var şimdi sırada. Hüseyin Yaltırık'tan Nihat Kaya'nın derlediği bu ağıtta, misket ayağında. Ölçüsü 18'lik, usulü ise 2-3-2-3 şeklinde. Rumeli yöresine ait bu meşhur ağıtı Celal Sezer'den dinliyoruz şimdi. Çalın davulları çaydan aşağıya.

Bu haftanın son misket türküsünü paylaşacağım sizlerle şimdi. Musa Eroğlu'ndan TRT Müzik Dairesi'nin derlediği türkü Mersin Mut yöresine ait. Türküde 9-8'lik, 13-8'lik ve 14-8'lik ölçüler kullanılmış. 9-8'lik kısmın usulü 3-2-2-2 şeklinde. 13-8'lik kısmın usulü 2-2-3-2-2-2 şeklinde. 14-8'lik kısmın usulü ise 3 2 2 2 3 2 şeklinde. Bu Mersin Mut türküsünü Mehmet Erenler'in icrasından paylaşıyorum sizlerle. Ceviz arasında vardır evimiz.

Sırada bir Muğla türküsü var. Bodrum'dan derlenen türkünün kaynak kişileri Bahattin Koç ve Ender Kasal. Derleyen ise Erdem Çalışkanel. 9-8'lik ölçüye sahip türkü. Usulü ise 2-2-2-3 şeklinde. Zeynel Demir'den dinliyoruz bu Bodrum türküsünü. Demirciler demir döver tunç olur.

İsmail Çakır'ın icrasından dinleyeceğimiz bir karşılama var şimdi sırada. Dolayısıyla sözsüz yani çalgısal bir eser bu. Burdur yöresine ait. Kaynak kişi Ramazan Yörük, derleyen ise Şahin Akay. İsmail Çakır'dan dinleyeceğimiz bu karşılamanın ismi ise Burdur Okucu Karşılaması.

Programın sonuna ayırdığımız bölümde Musa Eroğlu'ndan bir türkü paylaşmak istiyorum sizlerle. Neden bu kısımda Musa Eroğlu'na yer verdiğimi soracak olursanız, paylaşacağım kayıt 80'lerden önceye dayanıyor. Yani 50 yılı aşkın bir süre önce kaydedilmiş. Bu yanıyla arşiv değeri taşıdığını söylemek yanlış olmasa gerek. Malum arşiv kelimesi ilke, başlangıç, köken, hatta makam ve mevki anlamları taşıyan arhe kelimesinden geliyor. Onunla ilişkili daha doğrusu. Aslında kelimenin dönüşümü daha uzun bir hikayeye sahip ama arhenin bilinmesi kafi kanımca. Dolayısıyla bir şey kökende bulunuyorsa, ilklerden olma özelliği taşıyorsa ve istikamet amacıyla başvuru kaynağı ya da makamı haline geldiyse o artık arşiv değeri kazanmış demektir. Konuya bu açıdan bakıldığında Musa Eroğlu'nun 50 sene önceki kayıtlarının arşiv niteliği taşıdığını söylemek mümkün görünüyor bana. Bu nedenle bu kaydı da aldım arşiv kısmına. Şimdi onun icrasından bir Burdur türküsü dinleyeceğiz. Seyfettin Türkoğlu'dan Mehmet Erenler'in derlediği bu Burdur türküsünün ismi ise Denizin Dibinde Hatçem.

Böylece bu haftada programın sonuna gelmiş olduk. Bu haftaki destekçilerimiz Halis Işık ve İpek Boğatur'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın.

0: Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Halis Işık ve İpek Boğatur'a teşekkür ederiz.

0: Kadın erkek sorulmaz muhabbetin dilinde. Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda dişi erkek farkı yok. Eksiklik, noksanlık sizin görüşlerinizde.
1: Apaçık Radyo.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.
2: From Jamaica to Turkey, from Mike J to Istanbul. This one exclusive, played only by Ras Memo. Yeah,
3: high time.
2: Ras Memo, number one reggae DJ in this city.

0: Cumartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
1: My DJ, remember that.
2: Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri. Avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru, o kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış, ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru. Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş, değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın, değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene, doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın, değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan, dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var, o koyuyor adama.
3: William Shakespeare, 66. Sonet.
2: Çeviren Can Yücel.
4: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ersu Pekin'e teşekkür ederiz.
6: Orfeon Rekord, Tamburu Cemil Bey tarafından.
7: Musiki Arşivi. Musiki icrasının geçmişine ayrıntılı bir bakış.

bu yayını sizlere ulaştıracak. Efendim, 3 bölümlü bir program hazırladım bugün. Birinci bölümde Ankara Radyosu Klasik Türk Musikisi Korosu'nun bir radyo konserini, daha sonra saz eserleri, son olarak da Bimenşe'nin şarkılarını dinleteceğim. Ankara Radyosu Klasik Türk Musikisi Korosu'nu İsmail Baha Sürelsan yönetiyor. 1980'lerde yayınlanmış bir Ankara Radyosu kaydıdır bu. Hicaz Buselik makamında 3 eser, bir de Şehnaz Buselik makamında bir eser dinleyeceğiz. Hicaz Buselik makamı, Dede Efendi'nin düzenlediği bir bileşik makam. Bu makamdan ilk eserleri de gayet tabii o vermiştir. Hicaz ailesindeki Hicaz, Hümayun, Uzal makamlarına Buselik dizisinin eklenmesiyle elde edilir. İnici çıkıcı olarak seyreder. Karar perdesi Hicaz'da da Buselik'te de olduğu gibi La Dügah perdesidir. Dede Efendi'nin bu makamdan eserleri çok güzel bir ezgi seyri gösterdiği halde Hicaz Buselik makamı ne yazık ki pek tutulmamış, çok az eserde işlenmiştir. Dinleyeceğimiz eserleri, bu makamdan eserleri seveceğinize inanıyorum. İlk olarak Neyzen Deli İsmail Dede'nin, Şeyda Dede diye de anılan bestekarın peşrevini dinleyeceğiz. Belli ki Dede Efendi'nin takımı için hazırlanmış bir peşrev bu. İsmail Dede tabi bu İsmail Dede Hamamcıoğlu İsmail Dede değil, onun arkadaşı. Şimdi bu peşrevi dinliyoruz.

Hicaz Buselik peşevinden sonra Remel usulündeki Hicaz Buselik murabba besteyi dinleyeceğiz dede efendinin. Güfte şöyle başlıyor. Güfte şairi bilinmiyor bu eserin. Bülbül gibi feryadu figanım seheridir. Dinliyoruz.

Murabba Besle'den sonra Ağır Sema'yı dinleyeceğiz. Dede Efendi'nin "Bir afetin aşkı ile gönül eyledi ülfet" diye başlıyor güfte.

Herhalde hissetmişsinizdir sevgili dinleyiciler. Güzel eserler bunlar. Ne yazık ki makam tutunamamış. Üçüncü ve son eser yine Buselikli bir makam ama Şehnaz Buselik makamında. Bu daha bilinen bir makamdır. Bestekarı Tab'i Mustafa Efendi, "Naz ile hıram eylese titrer o sementen" diye başlıyor güfte.

Efendim, İsmail Baha Süreyyaslan yönetimindeki Ankara Radyosu Klasik Türk Musikisi Korosu'nun bir radyo konserini dinledik. Şimdi saz eserlerine geçiyoruz. Bu defa bir İstanbul Radyosu kaydı dinleyeceğiz. Üç eser çalınacak. Çalanlar kemanda Cevdet Çağla, piyanoda Fulya Akaydın. Bu iki seçkin radyo icracısı bizlere sırasıyla Kanuni Hacı Arif Bey'in Sultaniyegah Peşrevini, yine aynı bestekarın aynı makamdan saz semaisini, daha sonra da Sedat Öztoprak'ın Şehnaz saz semaisini çalacaklar. Bir bütün olarak dinletiyoruz efendim.

Evet efendim, Cevdet Çağla ile Fulya Akaydın'ı dinledik. Programımızın son bölümünde Bimen Şen'in şarkılarını dinleyeceğiz. İlk eser pek bilinmeyen, bugün okunmayan bir eser. Bekir Sıtkı Sezgin okumuş, bir radyo kaydı bu. Uşak makamında "Bahar erdi, buyur gülzare sende."

Bu uşak şarkıdan sonra daha tanınmış bir şarkıyı dinleyeceğiz. Bir taş plak kaydı, bir menşenin hüzam şarkısı. Okuyan Nerkis Hanım asıl adıyla Neyire İpekçi, bir sahibinin sesi plağı bu. Sükunla geçer ömrüm, seyri enharın.

Efendim geldik son parçaya. Bimenşen'in çok sevilmiş bir şarkısıdır. Sultaniye şarkı. Okuyan bir radyo kaydında Tülin Yakar Çelik. Al sazını sen sevdiceğim şen hevesinle.

0: Tülin Yakar Çelik okudu. Bimenşen'in Sultaniyegah şarkısının programımızın da son parçasıydı. Efendim haftaya yine bugün bu saatte buluşabilmek dileğiyle kalın sağlıcakla.
1: Orfeon Rekord, Tamburu Cemil Bey tarafından.
2: Musiki Arşivi. Musiki icrasının geçmişine ayrıntılı bir bakış.

0: Hazırlayan ve sunan Bülent Aksoy.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ersu Pekin'e teşekkür ederiz.
2: Kim astı bu resmi?
3: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: gündüzlüler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere.

0: Reklamlar.
1: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.

0: New Retro.
1: Okay, you're on fire now. Okay, you're on fire.
2: Cumartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
0: 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal.

0: falling down, hallelujah.
1: You know, this jazz music is quite the thing now.
2: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Şebnem Gökbörü'ye teşekkür ederiz.

0: Rio de la Plata.
1: Tango tarihi ve kültürü. Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak.
2: Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, teknik masadaki arkadaşım Salih Işıker ve bendeniz Ferit Dalbudak, bir Rio de la Plata programında daha sizlerle birlikteyiz. Fransız sosyolog Remy S. Tango isimli kitabının Homero Exposito başlıklı bölümünde şöyle yazıyor. Şimdiki zamanın, gerçekliğin şairi olan Homero Exposito, üniversite öğrenimi sayesinde tanıştığı çağda

de iki aşığın ayrılışı anlatılır. Şimdi Homère Exposito'nun en ünlü tangolarından oluşan bir tango dinleyelim. Tristezas de la Calle Corrientes. Corrientes Caddesi'ndeki üçlü Miguel Caló orkestrası çalıyor. Solist Raúl Barón. Perkal. Sık dokunmuş bez anlamına gelen Perkal. Yine Miguel Caló orkestrasından geliyor. Solist bu kez Alberto Podesta. Margo. Armando Pontier orkestrasından geliyor. Solist Julio Sosa. Afiches, posterler. Roberto Goyeneche seslendiriyor. Dinliyoruz.

0: porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí.
1: Sevgili dinleyiciler, Rio de la Plata programında Homero Exposito'nun sözlerini yazdığı tangolardan oluşan bir tanda dinledik. Şimdi ikinci tandamız gene sözlerini Homero Exposito'nun yazdığı ünlü tangolardan gelecek. Tidemanos Aki, burada kalalım. Jose Basso orkestrası çalıyor, Florel Ruiz söylüyor. Trenzas, örgüler. Miguel Calo orkestrası çalıyor, Raul Iriarte söylüyor. Yogo Verde, yeşil boyunduruk. Anibal Troilo orkestrası çalıyor, Florel Ruiz söylüyor. Makyaje, makyaj. Jorge Vidal seslendiriyor. Dinliyoruz.

0: Se rechifló el colectivo que tomé para tu casa. Yo vi que el colectivero, por San Diablo, bocinaba raros tangos que Alfonsina con Ray Bradbury bailaba sobre el capó, entre un tumulto de camelias y galaxias. Y perdió de tumbo en tumbo la vergüenza y las frenadas. Y voló al dintel del sueño donde está mi noche brava. Se rechifló, pero a muerte, porque al ir para tu casa supo que vos me querías con reloj, sueldo y corbata. ¡Qué tonta! ¡Pero qué tonta! A mí que un láser de versos me calienta hasta la barba y cargo al hombro mi tumba pa' morir de amor mañana. Y Chopin y Alfredo Gobi, pobres como las arañas, en mi bulín la fortuna de sus penas me regalan. Se negó a llevarme a vos, colectivo de mi alma. En las torres de retiro se embaló por las fachadas y de un puente de alboroto cayó al río de la Plata. Cuando mi río es mis tripas y es mi vino y es mi magia. Se rechifló el colectivo que tomé para tu casa y en el techo me reía y en la gloria te gritaba. Se rechifló, pobre de vos. Se rechifló, gracias a Dios.
1: Tango özelliğe yer veren bir edebiyattır. Evrenseli savunan bir edebiyat değildir. Evrensele dokunduğunda tekil bir durumdan, tikel bir yaşanmışlıktan yola çıkarak bunu yapan bir edebiyattır. Birinci ya da ikinci tekil şahıs yazma üslubudur. Tango'da maç olup olabileceği iddiası basmakalıp bir düşünce olmasın. Tango'nun yaratıldığı ortamlarda erkeklerin sayıca çokluğundan kaynaklanıyor olamaz. Şimdi son tandamız Horacio Ferrer ve Astor Piazzolla'dan geliyor. Canción de las Venusinas, Venüslülerin şarkısı. La Última Grale, Son General, Preludio para la Cruz del Sur, Güney Haçına Giriş. Önümüzdeki pazar aynı saatte buluşmak üzere. Teknik masadaki arkadaşım Salih Işker ve bendeniz Ferit Davudak. Hepinize iyi bir hafta dileriz. Hoşçakalın.

0: Rio de la Plata.
1: Tango tarihi ve kültürü. Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Şebnem Gökbörü'ye teşekkür ederiz.
3: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
4: Reklamlar bitti.
3: Apaçık Radyo.

Apaçık Radyo'da Gezgin'in şarkısında bir pazar günü yeniden birlikteyiz. Ben İlknur Akman Erk. Sizleri bugün Ankara'dan selamlıyorum. Program destekçilerimizle birlikte radyomuzu destekleyen tüm dostlara sevgilerimi, selamlarımı ve minnetimi gönderiyorum. Ve tabii ki eğer bizlere ulaşmak isterseniz elektronik posta adresimizi de hatırlatmak istiyorum. gezgininşarkisi@gmail.com. Değerli dinleyenler, bugün Thomas Tallis ile başlayacağız. 1505-1585 yılları arasında yaşamış İngiliz Rönesansı'nın en büyük bestecilerinden biridir Thomas Tallis. 8. Henry, 6. Edward, Mary Tudor ve 1. Elizabeth dönemlerinde saray müzisyeni olarak görev yaparak İngiltere'nin çalkantılı dini dönüşümlerine tanıklık etmiştir Thomas Tallis. Hem Katolik hem de Anglikan ibadetleri için müzik yazabilmesi onun olağanüstü uyum yeteneğini gösterir. Öğrencisi William Byrd'dür ve Tallis öğrenci

Galyum, 40 insan sesinin tek bir nefes gibi birleşebildiğini gösteren Rönesans'ın mimari ölçekte inşa edilmiş müzik katedrallerinden biridir. Ve ey Tanrım, senden başka hiç kimseye umut bağlamadım der başlangıç cümlesi bir motettir. Yani dinsel içerikli eşliksiz koro müziğidir. Yani orkestra ya da herhangi bir enstrüman yoktur. 40 bağımsız ses için yazılmıştır. 8 ayrı koro vardır. Her koroda 5 ses bulunur. Yani toplam 40 ayrı vokal partisi. Ve bu sesler bazen tek tek, bazen grup grup, bazen de hepsi aynı anda bir ses bulutu gibi duyulur. Gerçekten inanılmaz bir parça. İngiliz Rönesans polifonisinin zirve eserlerinden biridir. Bir deneyimdir esasen. Yani son derece etkileyici ve ruhani bir müzik deneyimidir bu eseri dinlemek. Kimden dinleyeceğiz peki biz bu güzelim eseri? Andrew Parrott yönetiminde Taverner Korosu'ndan dinliyoruz. Thomas Tallis radyolarınıza geliyor, müziklerimize başlıyoruz.

Değerli dinleyenler, İngiliz Rönesansı'nın en usta isimlerinden Thomas Tallis'in 40 ses için bestelediği Spem in Allium eserini Andrew Parrott yönetiminde Taverner Korosu'ndan dinledik. Şimdi sırada Adrianus Valerius var. Adrianus Valerius 1575-1625 yılları arasında yaşamıştır. Hollandalı bir şair, derleyici ve bestecidir. Günümüzde esas olarak Hollanda'nın İspanya'ya karşı verdiği bağımsızlık savaşını, yani 80 yıl savaşını konu alan şarkıları ve şiirleriyle tanınır. En önemli eseri, ölümünden sonra yayımlanan Nederlandse Gedenkklank, yani Hollanda'nın Anı Ezgileri adlı büyük şarkı derlemesidir. Ve bu eser Hollanda ulusal kimliğinin oluşumunda önemli rol oynamış ve içinde daha sonra Hollanda'nın milli marşı olacak Wilhelmus'un da erken bir versiyonunu barındırmıştır. Valerius aslında profesyonel bir müzisyen değil. Zeeland bölgesindeki Vere kentinde görev yapan bir devlet memuruydu. Babası Fransız kökenli bir noterdi. Kendisi de gümrük memurluğu, vergi tahsildarlığı ve belediye meclisi üyeliği gibi görevlerde bulundu. Buna rağmen şiir ve müzikle yoğun biçimde ilgilendi ve dönemin yurtsever şarkılarını topladı, düzenledi ve yeni sözler yazdı. Nitekim Hollanda'nın ana ezgileri içinde yer alan 76'dan fazla şarkı 16. ve 17. yüzyıl Hollanda'sının siyasi, dini ve toplumsal atmosferini yansıtan eşsiz bir belge niteliğindedir. Bugün sizlere işte o eserden, o büyük şarkı derlemesinden iki eser hazırladım. Önce İspanyol Pavan'ı, ardından da Kanarya Adaları gelecek. Pavan de España, yani İspanyol pavanı böyle ağır, asil, törensel bir dans. La Canary ise, yani Kanarya Adaları, hızlı, enerjik ve sıçramalı bir dans. Kimden dinliyoruz? Etnomüzikolog olan Bertil Fernlöf liderliğinde kurulmuş ensemble Burrasque yorumuyla Adrianus Valerius radyolarınıza geliyor.

Değerli dostlar, Hollanda Milli Marşı'nın da temelini atan kitabın, müzik derlemesinin arkasındaki önemli isim Adrianus Valerius'un danslarından sonra şimdi sırada bir Johann Sebastian Bach eseri var. Bir arya hazırladım. Aryayı da Aziz Johanna Passion'undan hazırladım. Şimdi Aziz Johanna Passion'u ya da Almanca söylenişiyle Johannes Passion, Johann Sebastian Bach'ın 1724 yılında Leipzig'te ilk kez seslendirilen ve de Hazreti İsa'nın çarmıha geriliş öyküsünü Aziz Johanna İncil'i temelinde anlatan büyük ölçekli eseridir. Bach, İncil metnini korolar, aryalar ve ilahilerle zenginleştirerek yalnızca olayları aktarmakla kalmaz. Dinleyiciyi bu olaylar üzerine düşünmeye de davet eder. Bu eser gerçekten çok dramatik bir yapıya sahiptir. Özellikle kalabalıkların öfkesi, Vali Pilatus'un kararsızlığı, Hazreti İsa'nın vakur duruşu, bütün bunların arasındaki muazzam dinamik gerilim, olağanüstü canlı bir müzikal dille yansıtılmıştır. Gerçekten son derece teatraldir. Nitekim günümüzde artık bu eser sadece koro düzeniyle değil, adeta bir opera düzeniyle ve muazzam dekorlarla da sahneye taşınıyor. Bugün bu eser gerçekten Johann Sebastian Bach'ın insanın acısını, inancı ve kurtuluş umudunu en güçlü biçimde dile getirdiği başyapıtlardan biri olarak kabul ediliyor. Ben de işte bu eserden bir arya hazırladım sizlere. Zerlise mein Herz, erisin kalbim gözyaşı selleri içinde. Bu aryanın söylendiği an, Johannes Passion'un en dokunaklı anlarından biridir. Eserin 35. bölümüdür ve Hazreti İsa'nın ölümünün hemen ardından gelir. Ve İsa'nın ölümü karşısında iman eden kişinin duyduğu derin kederi ifade eder. Lakin sadece bir yas sahnesi değildir. Barok dindarlığında gözyaşı aynı zamanda ruhun arınmasının ve kurtuluş umudunun da işaretidir. Ve Bach aryayı soprano, travers flüt ve obua da caccia birlikteliğinde tabii ki sürekli bas için yazmıştır. Özellikle de değerli dinleyenler, o obua da caccia'nın koyu, sıcak ve hüzünlü tınısı eserin gerçekten duygusal merkezini oluşturur. Kimden dinliyoruz? Magdalena Kojena'yı dünyaya tanıtan 1997 tarihli kayıttan. Sanatçının nefis sesinden dinliyoruz. Sanatçıya Magdalena Kojena'ya Musica Florea topluluğu eşlik ediyor. Johann Sebastian Bach.

Değerli dinleyenler, Johann Sebastian Bach'ın Johannes Pasyonu'ndan en sevilen aryalardan biri olan Zerfließe mein Herze, yani erisin kalbim gözyaşları selleri içinde aryasını dinledik. Magdalena Kojena'nın güzel sesinden. Şimdi maratonumuza başlıyoruz. Bugün yeni bir maraton başlıyor. Bestecimiz Johann Joseph Fuchs. Yaşam öyküsü oldukça ilginç. Çünkü mütevazi bir köylü çocuğuyken Avrupa'nın en önemli müzik pozisyonlarından birine yükselmiştir Johann Joseph Fuchs. 1660 yılında Avusturya'nın Steiermark bölgesinde Hirtenfeld'de doğdu Johann Joseph Fuchs. Babası çiftçiydi. Yani ailesi aristokrat ya da müzisyen değildi. Genç yaşta kilise okullarında eğitim gördü. Müzik eğitiminin ayrıntıları tam bilinememekte. Lakin 1690'larda Viyana'ya yerleşerek dikkat çekmeye başladı. Özellikle de İmparator 1. Leopold'un ilgisini çekti. Ve onun himayesinde 1698-1700 yıllarında İtalya'ya giderek dönemin İtalyan müzik merkezlerini ziyaret etti. Roma ve Venedik başta olmak üzere. 1705'te Habsburg Sarayı'nda yardımcı kapelmeister oldu. 1715'te de Kutsal Roma İmparatorluğu'nun en yüksek müzik makamlarından biri olan Hofkapellmeister, yani saray orkestrası müzik direktörü görevine getirildi ve 3 imparatora hizmet etti. 1. Leopold, 1. Joseph ve 6. Karl. Saray için operalar, oratoryolar, ayin müzikleri ve kutlama eserleri besteledi. 1741 yılında Viyana'da öldü ve ardında yüzlerce eser bıraktı. Öte yandan bir müzik teorisyeniydi. Gradus ad Parnassum adlı kitabı, bestecilik eğitiminin klasik ders kitabı haline gelmiştir. Dolayısıyla sonraki kuşaklar Fuchs'un etkisini yaşamışlardır. Ta Haydn'dan Beethoven'a kadar uzanan bestecilik geleneğinde. Bugün dinlemeye başlayacağımız kayıt Freiburg Barok Orkestrası'nın 2006 tarihli bir Fuchs eserleri kaydı. Carlos Verlag etiketiyle çıkmış. 1700'ler civarında Viyana Habsburg Sarayı için yazılmış kutlama müzikleri önemli bir kısmını oluşturuyor bu kaydın. Bugün kayıttaki re minör uvertür ile maratonumuza başlıyoruz. Dolayısıyla şimdi sırada müzik var artık. Johann Joseph Fuchs radyolarınızda Freiburg Barok Orkestrası yorumuyla.

0: Değerli dinleyenler, Johann Joseph Fuchs'un bu güzel eseriyle, re minör uvertürüyle 55 dakikamızın sonuna geldik. Haftaya yeniden çok güzel eserlerde buluşuncaya dek sevgiyle kalın, sağlıkla kalın ve bol bol müzikle kalın.
1: Gezginin Şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
2: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.

0: Kainatın tüm seslerine
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
4: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklamlar bitti.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: şimdi ve burada.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Yeşim Başaran ve Arda Başaran'a teşekkür ederiz.
0: Gidilmeyen yol.
2: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların izleri.

0: Merhabalar, Gidilmeyen Yol programından hepinize bir kez daha merhaba. Ben Aslı Kotaman, teknik masada Selahattin Çolak. Bugün konuğumuzla Şeyma Akkurt. Hoş geldin Şeyma.
1: Merhaba Aslı.
0: Şeyma yazar, yani hem yetişkin hem de çocuk kitapları yazarı. Evet. Aynı zamanda ama Şeyma'nın 10 parmağında 10 marifet var. O yüzden bugün konuşurken de aslında kendi böyle yavaş yavaş başka alanlarda tanıtır herhalde. Bugün programa Russian Red dinleyerek başladık. Ben çok severim ve Şeyma'ya istediği şarkıları sorduğum zaman bana bir liste gönderecek ve hiçbirini tanımayacağım diye çok korktum. Çünkü ben müzik konusundaki bilgim kötü ve o sebeple de hatta şarkılarına da el koydum, yani ileri zamanlarda onları çalabilirim diye. Ama baktım ki listeyi tanıyorum. Çünkü senin de biraz daha eski bir zevkin olduğunu anladım.
1: Kesinlikle çağdaş bir müzik zevkim yok.
0: Tamam, çok sevdim ve çok da keyifli bir şarkıyla başladık gerçekten de. Biz bugün Şeyma ile aslında biraz arkadaşlık konuşmak üzere toplandık. Ama her programda olduğu gibi benim iki tane önerim olacak. İzleme önerisi. Bunlardan bir tanesi şimdi sinemada olan Blue Heron. Bu Kanadalı yönetmen Sophie Rombary'nin aslında ilk uzun metraj denemesi ve 90'larda Kanada'ya göçmüş bir Macar aileyi anlatıyor. Ama aileyi küçük kızın gözünden anlatıyor. Küçük kız da zaten, yani küçük kız Sasha aslında bizim yönetmen. Hmm. Yani dolayısıyla bir tür gene otokurmaca hikaye. Benim sevdiğim hikayelerden. Biraz böyle bir After Sun etkisi var. Böyle öyle bir vibe'ı var yani. Ailenin büyük oğlu biraz problemleri olan bir çocuk. Yani bazı zihinsel problemleri var. İlk başlarda anlaşılamıyor da. Ve aile yaşamı üzerinde onun yarattığı böyle büyük bir gerilim var. Ama hikayenin, yani o çocukluk hafızası üzerinden anlatılıyor oluşu. Yani bayağı Sasha'nın gözünden izliyoruz her şeyi. O yüzden de o zamanki kadar biliyoruz aslında. Yani 8 yaşındaki bir çocuk kadar biliyoruz. Bir kapılar ardında konuşulan bir şeyi uzaktan tam da duymadan izliyoruz falan. O kısım bence çok çok güzel. Bir de ben zaten olayları hatırlama biçimiyle çok ilgilendiğim için o bayağı otobiyografik bellek hikayeleriyle falan ilişkilendirilebilir. Ben çok severek izledim. İyi bir ilk film olduğu ve bir sürü de dikkat çekici bir yapım olduğu. Locarno'da mesela galiba ödül almıştı. Yani benden başka sevenler de olduğunu bildiğim için keyifle önerebiliyorum. Bir diğeri Silent Friend. O da Ildiko Eniedi'nin. Onun daha önce On Body and Soul diye bir tane filmi vardı.
1: Aa, ben çok severim.
0: O zaman bunu da çok sevebilirsin. Almanya'daki bir botanik bahçesinde duran büyük bir ginkgo ağacını anlatıyor aslında. Hı-hı. Onun 1908-1972 bir de 2020 yıllarındaki 3 farklı aile ağacın etrafında birleşiyor. Yani bir sürü farklı katmanlı hikaye var. Kadınların işte o dönemde üniversiteye girişi var. Bu doğa ve zaman ilişkisi var. Ama bir yanıyla da hani insan dışı varlıkların hikayenin nasıl öznesi olabileceğine ilişkin güzel, etkileyici bir yapım olduğunu düşünüyorum. Çok severek izledim. Ağacın, yani anlatıcı bir ağaç ve onun gözünden bir hikaye dinliyoruz. Bence biraz uzaktan akraba olsa da aslında bugünle ilişkilendirebileceğimiz o bakım emeği, onun biz başka bir versiyonunu konuşacağız ama o biraz ekofeminist ilgiler, kendinin dışında bir bakım gösterdiğin vesaire diğerleri diyelim. Onların hepsiyle ilişki kurulabilecek bir tarafı var. O yüzden ben seyretmenizi öneririm. Dediğim gibi bugün biraz arkadaşlık konuşacağız ve hani sohbet bizi nereye götürecek diyerek aslında çok da uzun konuşmadık, tartışmadık bunu. Sorular vesaire de düşünmedik. Ama şunu biliyoruz ki, yani bugün yaşadığımız hayatta, hadi modern hayatta diyelim, arkadaşlık bir yanıyla biçim değiştirmiş bir arkadaşlık aslında. Ve bir yanıyla da hala bizim özgürce seçtiğimiz ve ya da öyle mi, ona da konuşabiliriz zaten. Hani aşk ve aile ilişkileri kadar kurumsallaşmamış bir yapı. Sen arkadaşlar nasıl bakıyorsun diyeyim. Bayağı böyle gördüğümüz yerden, kendi arkadaşlıklarımız üzerinden konuşabiliriz. Oradan da devam edelim.
1: Ben tek çocuk gibi büyüdüm aslında.

0: İkiz abilerim var ama 10 yaş var aramızda. Hem ikiz olmaları dolayısıyla ve benim onların gençliğinde bir çocuk olmam dolayısıyla arkadaşlık benim için hani vazgeçilmez bir parçası oldu hayatımın. Çünkü bir kardeşlik ikamesi olarak kullandım onu. Kullandım da ne kadar doğru bilmiyorum ama her zaman hani bizim ailede de böyle zaten Şeyma'nın arkadaşları var filan gibi böyle bir anlatı vardır. O yüzden benim için oldukça önemli. Fakat seninle hani öncesinde tabii ne konuşacağız demediğimiz için ben de çok üzerine düşünmek istemedim. Hani burada biraz ne geleceğine bakalım diye. Benim mesela ilişki kurma biçimim her zaman çocukluktan beri bir kişiye bağlanmak gibi. O yüzden ben romantik ilişkilerle arkadaşlık ilişkisini o kadar da ayırmadığımı görüyorum. Kendi çocukluğuma ve gençliğime. Mesela o arkadaşım gelmediğinde okulda çok mutsuz olduğumu ve sürekli annemi böyle bir kişiye bağlanma, herkesle konuş falan diye beni uyardığını hatırlıyorum. Çünkü bence ben o kadar önemli bir yere koydum hani büyürken de o arkadaşlık ilişkisini. Çok önemsiyorum. Şu anda da hayatımın çok önemli bir parçası. Fakat dediğin gibi hani kurumsal olmaması bence iyi bir tanım. Çünkü bir ayrılık ya da işte küçüklükteki gibi şey olmuyor ya, gidip biriyle gerçekten arkadaş olmak istiyorsun ama merhaba arkadaş olalım mı falan diyemiyorsun. Yani başlangıcı, bitişi, her şey çok böyle kendiliğinden olmalı gibi bir şey de var. Onun getirdiği bence ilişkiye bir kırılganlık da var. Çünkü böyle devam ettirmek istemiyorsun ama ne kadarını konuşarak yapabilirsin? Çok da orada derinleşmek de çok havalı bir şey değil ya. Sevgilisi miyim canım? Hani bu ne samimiyet gibi. Dolayısıyla bir sürü farklı katmanı olan ama benim için yani oldukça üst sıralarda gelen bir ilişki biçimi.
1: Bu ya aslında bir tür seçilmiş akrabalık olduğunu söyleyebiliriz ve bu tip seçilmiş akrabalıklarda yani aslında kısmen özgürleştirici bir tarafı var ama ben o kurumsal yapıların getirdiği kısmen güvencelerden yoksun olması açısıyla da çok kırılgan olduğunu düşünüyorum. O kırılganlık kavramı üzerine konuşabiliriz çünkü güzel bir kavram bence kırılgan olması kavramı. Ben kendi hayatım üzerinden düşününce, örnekler verince yani bir kısım biten arkadaşlıklarımın neden bittiğini bilmiyor olmak beni hep huzursuz etti mesela. Çünkü ya hayat böyle bir şey, bunu zaten biliyoruz. Evet, mutlaka bir son olması gerekmiyor, bir nokta koymamız gerekmiyor ama aşk ilişkilerinde öyle değil aslında. Bir ayrılık konuşması yapılıyor yani. Hatta öyle olmadığı zaman ne diyoruz? Bunun başka başka isimleri oluyor değil mi? Hani cevap alamadığın zaman, bir yerde ortadan kaybolduğu zaman diyorsun ki ghosting yani. Ama bunda arkadaşlıkta yok. Bazı arkadaşlarımla yahu biz niye küstük? Küstük mü? Nerede bu? Hani onları bilmiyor olmak beni biraz huzursuz ediyor, rahatsız ediyor böyle olduğu zaman. Şimdi bugün arkadaşlıkların aslında biraz daha kırılgan olması aynı zamanda da ilişkilerin ortadan yani ilişkilerin şekil değiştiriyor olması. Çünkü başka başka bağ kurma biçimlerimiz var. Kendime bakıyorum, ben İstanbul'da yaşadığım dönem var, yaşamadığım dönem var. Şimdi sen bu şehirden bir 5 sene gelince işte o arkadaşlarını bırakıyorsun. İşte onlar da yollarına devam ediyorlar yani. Evet, bir kısım arkadaşınla geldiğinde bir şey kuruyorsun ama sen orada da 5-6 sene olduğun yerlerde de başka arkadaşlar kurmuşsun. Onları da buraya getirmiyorsun. Dolayısıyla bir koşulların da getirdiği bir arkadaşlık düzenleri var. Bu koşullar sadece senin hareketine de bağlı değil. Evli olup olmamana, ilişkin olup olmamasına, çocuğun olup olmamasına da bağlı değil mi?
0: Kesinlikle bağlı. Çünkü orada hayatın neresinde durduğunla da çok ilişkili. Kim eşlik edecek ona? Çünkü mesela ben ilk çocuk sahibi olduğumda arkadaş grubumda tektim. Ve böyle şu an şimdi mesafelenip baktığımda canhıraş onların programına katılmaya çalıştığım, hani ben hala eskisi gibiyim gibi bir çabam olduğunu hatırlıyorum. Çünkü sanki ben değişirsem o arkadaşlığın formu değişecek. Hani ben o ayrıcalıklarımı kaybedeceğim gibi bir korku yaşamışım belli ki. O da yani çok ilginç bir şey söyledin aslında. Aklıma şunu getirdi. Hani 5 sene gidince bir sürü şey değişiyor ya. Ya 5 sene görmediğin birini anlatacak çok şeyin var aslında. Ya onun şahit olmadığı bir sürü şey var. Ama her gün gördüğün arkadaşınla daha çok konuşuyorsun ve daha fazla şey anlatıyorsun. Çünkü o her detayı bildiği için yani diğeriyle artık orada böyle üstü tozlanmış bir şey oluyor ve onun ne kadarını açmaya gönüllü oluyorsun. Oradan emin değilim.
1: Bir de o kadar çok da büyük kırılma, iniş çıkışları hepsini de yani ondan bir tane olsun. Şimdi yerli dizi yaşamadığımız için evet, normal tabii. Hayatta. Onun dışında da üstü kapanan bir şeyi, arkasını getiremediğin bir şeyi anlatmamaya başlıyorsun. Aynen. Aslında yani. Bu bir tür şöyle aslında akışkanlık doğru kelime burada. Çünkü bugün yaşadığımız hayat içerisinde o kadar çok her şey değişiyor ki. O akış içerisinde kendi hayatımızı böyle bayağı nehre ve o öyle bir suya benzetecek olsak. Yaşadığın yer, koşulların, onlar değiştiği için aslında o arkadaşlıkların da bundan etkileniyor. Hı-hı. Ama asıl soru zaten şu: neden etkilenmesin ki? Yani ben kendi kendime bunu söylüyorum. Niye mesela ona bu kadar romantik bakıyorum? Aynı filmlerdeki klişe anlatım gibi, kitapların birçoğunda gördüğümüz, hadi Elena Ferrante'yi bir yere koyuyorum, onu zaten birazcık konuşuruz ama sanki hep böyle orada var ve sonsuza dek sürecekmiş gibi bir ilişki. Bu şunu da söylüyor bana: demek ki çok uzun konuşmamışız ve çok uzun temsilleri yok yani bu arkadaşlık fikrinin. Çünkü gerçekte yaşadığımız buna benzemediğine göre bu bir fikir üzerinden yapılan bir temsil biçimi diye düşünüyorum. Yani niye sürsün bir yanıyla da? Sürmüyor. Diğerleri de sürmüyor zaten, bitiyor. Ama çok... Hayatın çatallanıyor ama geride bırakmak üzüyor ve tam da onun neden geride bıraktığını bilmediğinde üzülüyorsun galiba.
0: Ya bir de nostalji yapmak ve onun üzerinden duygulanmak da bence çok insani bir şey. Ve o insan hayatında olmayınca onun şahit olduğu şeyler de sanki kaybolmuş gibi hissediyorsun ya da onunla paylaştığın. O yüzden böyle benliğinin de bir parçasını geride bırakıyormuş gibi bir his neredeyse bence.
1: Bakım verdiğini düşündüğün arkadaşlıklarda da galiba. Mesela ben ara ara şöyle düşündüğümü, yani kendimden gene örnek vereceğim çünkü kimden vereyim. Şöyle düşündüğümü hatırlıyorum. Bir arkadaşımla böyle artık çok görüşmüyoruz. Ama mesela buna çok üzüldüğüm zaman kendi kendime ilk içimden geçen cümle: ama ben çok yanında oldum onun ya diye böyle kendi kendime. Çünkü fark ediyorum ki orada bir emek var ve neden, his olarak tabii yani. Bir emeğin karşılığı olmuyor ama olması gerektiği hissi oluşmuş demek ki bende yani. Arkadaşlıklarla da o şey ilişkisini kuruyorsun çünkü. Emek ilişkisini kuruyorsun.
0: Ya tabii bence aile dışında, yani romantik ilişkiler içinde, arkadaşlık ilişkileri içinde ya beklenti olmaması mümkün değil. Ailede de var ama başka bir formu var. Yani çünkü aile dışı kurduğumuz ilişkide, yani bir ilişkiyi başlatmak için iki kişi gerekiyor, bitirmek için tek kişi. Yani orada bir onu korumak, o zemini tutmak, bazen işte bir arkadaşının zor zamanında sen yapıyorsun, karşılıklı böyle dans gibi bir şey yürütüyorsun yıllar boyu. Tabii ki dönüp baktığında onun için ne yaptığının aklına gelmesi bana çok olağan geliyor.
1: Ben eskiden şöyle düşünüyordum, yani çok daha küçüklük zamanlarımda diyeyim. Yani arkadaşlık için kendiliğinden olması gerekiyor bunlar. Hani böyle senin bunun için çok çaba harcıyorsan zaten orada bir problem var. Ya da işte arkadaşımsa zaten hani emek tabii ki verirsin, tabii ki düşünürsün, karşılıklılık var bunda ama şimdi şunu fark ediyorum. Aslında şimdi yetişkinlerin hayatı daha karmaşık olduğu için ve yani bu akışkanlık üzerinden ilerleyeceksek şöyle bir şeye dönüşüyor galiba. Emek vererek insanlar yetişkinlikte aslında arkadaş sahibi olmaya, komüniteler yaratmaya ve kendi çevrelerinde kendileri gibi düşünen insanlarla olmaya çalışıyorlar. Kaldı ki bu senin alanına giriyor. Bu konudaki gözlemin önemli. Çünkü en başında söylediğim işte on parmağında on marifet derken sen kitap kulüpleri yapıyorsun. Kulüp aktivitelerinde aynı kitabı okuyan, aynı konu hakkında düşünmek isteyen, tartışmak isteyen, aynı yazara ilgi duyan insanları bir arada topluyorsun. Genel olarak da kadınlar oluyor galiba bunlar. Yani benim kendi deneyimimde genelde öyle oluyor, öyle söyleyeyim. Evet.
0: Bizde de öyle kadın ağırlıklı oluyor katılımcılar.
1: İnsanlar neden sence ilgi duyuyorlar bu dönemde bu tip şeylere? O kolektiviteye neden ihtiyaç var? Ya bu arkadaşlık meselesiyle bağlantılı mı mesela?
0: Ya şöyle, benim arkadaşlık anlayışım aslında o İşte bir komünite olmaktan çok uzaktı eskiden. Tam tersi çok beni ürkütüyor böyle toplu halde bir ya da işte bir gurunun çevresinde bir kitap bile olsa bu. Bir şeyin fanatiği olma üzerinden bağ kurmak benim her zaman korktuğum, hiçbir zaman bir kulübe böyle üç kişiden fazla insanın olduğu bir topluluğa katılmamışımdır yani. Ne eğitim hayatımda da öyle. Ve bana sık sık hani işim gereği içerik üreticisi olduğum için kitap paylaşıyorum, kitaplar üzerine konuşuyorum. Yani artık bir topla, işte bir takipçi buluşması yap gibi talepler geliyordu ve beni çok korkutuyordu. Yani dışa dönük görünen bir insan olmama rağmen hani neyin çevresinde toplanıyoruz ve bu başka bir şeye dönüşürse ben kontrol edemeden gibi bir kaygım vardı. Yaklaşık 2,5 yıl oldu ben Alan Kitap Kulübü'nü kuralı ve hani... İlk kez bir topluluğun parçası olmaktan hani korkmadığımı hissediyorum. Gerçekten de öyle bir böyle güvenli bir alan şeklinde ilerliyor şimdilik. Ve beni çok şaşırtıyor tabii. Benim arkadaşlarım hep çok eski olduğu için ya orada tanışıp yılbaşını beraber kutlayan insanlar oldu. Yani bunun temel bir özellikle, yani çok tabii klişe bir şey ama bu hani modernleştikçe ve ekran üzerinden yürüdükçe her şey, oraya geri dönme isteği. Ya biriyle oturup karşılıklı konuşalım ve onun gözüne bakayım. Hani onu anlayayım, o beni anlasın. Çünkü merak edilmek istiyoruz bence. Yani fikrimiz duyulsun istiyoruz. Bizimle ilgili birileri bir şey söylesin. Bizim bile görmediğimiz şeyleri görsün. Arkadaşlığın içinde bence bunlar da çok önemli oluyor. Ve orada benzer, normalde denk gelmeyecek şekilde benzer şeylere düşmüş insanların bir araya gelmek istemesi de çok makul bir istek aslında.
1: Bu söylediğin şey aslında mesela bir biçimde bizi korkutuyor olması büyük bir kalabalık olduğunda. Çünkü orada niye? Bir tür hiyerarşi de beraberinde getiriyor. Her grup kendi iktidar ilişkilerini kuruyor aslında. Ne olursa olsun ben yıllar önce daha hani bu işlere çok bulaşmadan önce daha üniversitede sadece bir üniversite hocasıyken yani. Beni böyle birkaç çağırdıkları kitap kulübüne gittiğimde davet edildiğim zaman fark ettim ki şöyle bir şeye dönüştü. Kimse konuşmuyor, ben konuşuyorum bu sefer. Bu sefer de istediğim şeyi iyi oluşturamıyorum. Yani istemeden bir tür gene hiyerarşik bir düzen yarattığımı ve yaratmamak için çabalarken bunu da beni çok yorduğunu fark etmiştim. Zamanla öğrendim bunun nasıl yapılması gerektiğini. Yani biraz daha tecrübe kazandım. Hala eksik aksak tarafları oluyordur ama bunun o grubun tanışmasıyla beraber yakınlaşanlar, uzaklaşanlar, onun içine giremeyenler ama ne olursa olsun bu kendiliğinden de olacak bir biçimde. Zaten farklısı düşünülemez diye düşünüyorum. Yani her grubun içerisinde bir iktidar ilişkisi aslında oluyordur. Zaten arkadaşlık dediğimiz şey de bunlarla beraber, bunlarla bir bütün zannediyorum ki. Yani o güvenilirlik var, içinde küçük çatışmalar var, rekabet var, işte ne bileyim, bunların hepsi var herhalde, öyle değil mi?
0: Şimdi programın başında şey dedin ya, oraya gitti yine kendiliğinden deyince aklım. Böyle bir şey kendiliğinden olunca iyi olacak gibi de bir algı var ya, sadece arkadaşlık içinde değil.
1: Evet, evet.
0: Yani romantik ilişkilerde de öyle. Yani bir şey için çabalıyorsan ve olması için uğraşıyorsan sanki o böyle değerinden bir şeyler alıyor. Sen uğraşan, çabalayan, böyle koşturan birine dönüşüyorsun. Arkadaşlıkta da birçok şeyde de ben bunu çok samimi bulmuyorum. Yani kendiliğinden miş gibi göstermeye, çalışmaya çok fazla çabaladığımızı düşünüyorum.
1: Bu kendiliğindenlik konusunu konuşalım ama öncesinde bir Laura Marling'den gelsin.
0: Tam Body and Soul dedikten
1: evet,
0: sonra.
1: Evet, evet. What He Wrote desin. Ardından tekrar beraberiz.
2: Forgive me

He wrote, I'm broke, please send for me. But I'm broken too.

0: Evet, gidilmeyen yolda Şeyma Akkurt'la beraberiz. Bugün arkadaşlık üzerine konuşuyoruz ve arkadaşlığın kendiliğindenliği üzerine konuşurken bir şarkı arası verdik. Laura Marling, What He Wrote dedi. Siz sonrasında dinliyorsanız programı, arada bu şarkının arasını verebilirsiniz yani. Şimdi tam da bu kendiliğindenlik kavramıyla beraber belki Ferrante'nin o kitaplarını okumuş muydun?
1: Aa, en sevdiğim romanlardan.
0: Tamam. O zaman ben mesela geçen hafta arkadaşlık üzerine bir yazı yazmak istemiştim. Sonra yazdığımı söyleyince herkes bana o işte Napoli romanlarını mı yazdın vesaire. Dedim ki yok ya, ondan bahsetmedim. Ama tabii ki Lina ve Elena'nın ilişkisinden bahsedebiliriz. Çünkü aslında tam da az evvel söylediğimiz gibi oldurmak için çok uğraşılan bir şey de var. Tek bir taraf üzerinden diyelim. Çünkü işin içerisinde bir sürü şey var. Hayranlık var. Rekabet var. Kıskançlık var. Sınıf atlama arzusu var. Temelde asla giderilemeyen bir kıskançlık var. Kimin kimi niye kıskandığını tam olarak anlatamayacağımız kadar karışık bir ilişki biçimi var. Çünkü bir yandan da olması gereken o. Yani iki insan bir arada olduğunda işin içerisine bunların tümü giriyor gerçekten de. Sen seviyorum dedin ama hadi birazcık daha anlatasın.
1: Ben çok seviyorum. Evet. Artık havalı bir şey olmadı bile yani şey. Yani Napoli romanları. Çünkü böyle herkesin okuduğu popüler bir şey haline geldi. Evet. Ben hala tutunuyorum, arkasındayım yani. Çok seviyorum.
0: Evet evet, popüler olsa da bence de öyle.
1: Çok iyi bir metin bence. Evet. Ve yani
0: çok, dizisi de çok güzel.
1: Dizisini izlemedim. Hani o böyle kafamdaki şey sarsılır mı diye ama izleyeceğim.
0: Sarsılmaz ya. Gerçekten evet. Güzel. Ben çok severek
1: izledim. Bir de zaman da geçti. Ben okuyalı 2-3 yıl oldu. Ya bence bir ilişkiye yeterince zaman tanınırsa bu söylediğin duyguların hepsinin açığa çıktığını görürüz zaten. Yani ne kadarını göstermeye gönüllü olur insanlar bilmemekle beraber. Bunlar herhangi bir ilişkide çıkabilecek şeyler. Yani çünkü arkadaşlık bir de şu ya, eşlik için ya işte annenin senden daha güçlü olduğunu bilerek büyüyorsun belli bir yaşa kadar. Sonra sen onu beğenmiyorsun falan. Hiyerarşilerin daha böyle net olduğu bir şey. Ya da işte ne bileyim eşinde de başka şeyler olabilir, partnerinde, ama arkadaşlık biraz daha böyle eş olmayı beklediğim bir şey. Dolayısıyla hani hayat yolunda biri daha başarılı olduğunda ya da biri tökezlediğinde sana ne oluyorla baş başa kalıyorsun. Yani bununla ne yapıyorsun? O yüzden bence birçok insan için arkadaşının başına gelen şeyleri, iyi şeyleri kaldırmak da çok kolay olmuyor. Bunlar çok konuşulmasa da böyle bir takım gerçeklikler de var. Ve bu çatının altında bu ilişki nasıl gidecek, nasıl yürüyecek? Yani kitapta da tam olarak onu görüyoruz. Yani dönem dönem Lena'ydı galiba. Lena Lila'yı kıskanıyor. Dönem dönem tam tersi oluyor filan. Birisi çabalıyor, birisi kendini geri çekiyor. Yani tam olarak romantik ilişkilerde izlemeye, işte okumaya alışık olduğumuz şey aslında bu iki insana da oluyor. Yani kadınların arkadaşlığı gibi bir şeye de girdik ya, o kadınlarla ilgili bir şeyden bahsederken şeyden imtina etmeye çalışıyorum yani. Seninle de konuşmuştuk. Onu yüceltmek, sterilize etmek. Ve onu açıklarken de hep şey diyordum ben. Yani bu kadınlar da çocuk değil ya yani. Sonuçta ne oluyorsa iki insanın arasında, kadınların arasında da elbet güç ilişkilerine dair şeyler olacak. Kaldı ki çocuklar arasında da oluyor bu yani. Yakın
0: daha
1: zamanda,
0: sert bir biçimde,
1: evet,
0: hatta. Tabii.
1: Bilmiyorum, Margaret Atwood'un Kedi Gözü diye bir kitabı var. Okudun mesela. Orada bir kız çocuklarından oluşan bir grubun birbirine kadar acımasız olacağını dair. Hatta Margaret Atwood da eleştiriliyor. Hani ya sen feministin, böyle kız çocuğu mu yazılır gibi. Yani bunu da masada tutmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o da başka bir ayrımcılık türü ya. Hani kadınların bunları yaşamamasını bekleriz. Hani sizin alet çantanızda bunlar olmasa iyi olur gibi. O yüzden çok önemli buluyorum Napoli romanlarını.
0: Bu söylediğin, biz burada sevgili Ayben Ertem'le bir program yapmıştık. Galiba onda konuştuk. Aslında çocuklar arasındaki rekabeti ve çocuklar arasındaki zorbalığı konuştuğumuzda kız çocuklar arasında ve erkek çocuklar arasında bunun nasıl farklı seyrettiğine dair bir sürü çalışma var. Ve aslında ikisi birbirinden farklı ama yıkıcılığı anlamında ikisi de çok yıkıcı. Biri daha işte sert ve fiziksel ve yapılan çalışmaya yaptığım atıf Old Girl Out diye bir tane kitap yani. Orada vardı bu. Yüzlerce kızla konuşuyor yazar, kız öğrenciyle konuşuyor ve böyle çok daha alttan gelen dışlama üzerinden, gruplaşma üzerinden giden bir zorbalık biçimi. Yani o yüzden de aslında daha az yıkıcı hale getirmiyor elbette ki. Bunları elbette konuşmamız lazım. Hatta orada bir tane diziden bahsetmiştik, Under the Bridge diye. Orada bunu mesela o kız öğrenciler arasındaki zorbalık biçiminin nereye varabileceği üzerine bir şeydi. Çok önemli çünkü daha az konuşuluyor sanki. Söyle lütfen.
1: Ya şöyle, erkek çocuklarda dediğin gibi hani fiziksel sert ve bir yandan da görünür. Aha. Ve hiyerarşi de pek değişmiyor. Yani birisi güçlüyse o hani güçlü kalmaya genelde devam ediyor. O hiyerarşinin içinde de çok oynamaları olmuyor. Kız çocuklarının arasında kurallar çok değişken. Yani bugün hani kabul gördüğünü düşündüğün bir kız çocuğu 3 gün sonra dışlanabiliyor ve o kural, ya şimdi kurallarını bilmediğim bir oyunu oynamak çok zorlu. O yüzden orada başka bir zorluk ve hikaye var. Yani bir yandan şöyle de bakılabilir buna. Hani artık hiyerarşinin altındaysan bir oğlan çocuğu olarak yukarı çıkman çok zor. Hani o zorbalığı gördüysen mimleniyorsun ve diğeri de seniz. Yani burada böyle bir zorluk varken burada da sahiden o değişkenlik, neyin
0: her
1: havalı
0: gün
1: olduğu.
0: Hayatta. Evet, doğru.
1: Çok değişiyor. Yani bir şey dinlemek çok iyiyken ve bence bu kız çocuklarını da kendiyle kurduğu teması da çok zedeleyen bir şey. Yani artık kendi sesini zaten hani toplumun getirdikleriyle de duymakta zorlanıyor bir kız çocuğu bence. İyice bu ortam onu uzaklaştırıyor kendinden gibi hissediyorum ben.
0: Doğru. Aslında sen de bir kız çocuğu yetiştiriyorsun çünkü. Yani benim de bir kızım var. Hani en azından oradan hareketle söyleyebiliyorum. Hakikaten de o kendi çocukluğumdan da hatırladığım, senin çok tutunduğun, çok popüler olan biri mesela, sevdiğin. Ama ertesi gün o kadar değil. Ama sen hala onu sevmeye devam ediyorsan, o kadar grup kadar, onun eğilimleri kadar hızlı hareket edemiyorsan kimi zaman. Ya da popüler olanı yakalayamıyorsan ve ki o da çok sık değişebilir. Dışarıda kalabiliyorsun gerçekten de. Ama bize şunu da gösteriyor. Arkadaşlık o dönemden itibaren hep ne kadar yatırım yapılması ve üzerinde çalışılması gereken bir şey aslında. Hiçbir şey kendiliğinden gelmiyor yani. Ben mesela erkek arkadaşlığı filmlerini izlediğim zaman ya da kendi arkadaşlarımla konuştuğum zaman bir biçimde kadın arkadaşlıklarında daha yakın, daha duygusal, sanki böyle daha bakım emeği içeren ama erkek arkadaşlıkların daha ortak faaliyetler etrafında döndüğü gibi bir kanıya hep varıyorum. Yani filmlerden gördüğüm, temsiller üzerinden gördüğüm, yani baktığım hikayelerde. Şimdi şöyle bir şey var. Bir kısım biliyorum ki aslında mesela feminist yazar kadınlarda ilişkiselliği, karşılıklı bir biçimde birbirleriyle bağ kurmayı daha önemseyen bir yapı olduğu ama bunun toplumsal cinsiyet beklentileriyle elbette ki çok alakalı olduğu, yani bunun bizim getirdiğimiz biyolojik cinsiyetle ilişkisi olmadığını söyleyebiliriz. Ve mesela kadın ilişkilerinde önemli günleri hatırlamak, ne bileyim doğum günlerini hatırlamak, beraber ne bileyim ilişkiyi sürdürmek için zor zamanlarında yanında olmaya çalışmak ama küslükleri onarmaya çalışmak, birbirine destek vermeye çalışmak, özür dilemek daha kolay çünkü onları açmak ve bir biçimde iletişimi daha açık yaşayabilmek ya. Ama bir yanıyla biliyoruz ki o ilişkinin yükünü daha fazla taşımaya muktedir oluyorsun aslında. O toplumsal cinsiyet kodları, yani kimi zaman çok fazla konuşulamayanı erkekler tarafından hani böyle hop omuza bir tane şeyle geçti gitti, bunu konuşmayalım, ortak faaliyet yapalım. Ama ben son dönemdeki bu işte bu kitap kulübü diyelim ama bunun farklı farklı kolektif biçimleri var tabii ki, yani en bildiğim o olduğu için. O ortak bir şey yapma etrafında paylaşma biçimini ya da örgü örme mesela, öyle değil mi? Ben şimdi böyle etkinlikler görüyorum, sinemada toplanıp örgü örüyorlar. Ya bir tür kolektif anda kalma, hep beraber bunu yapabilme biçimi. Onu o yüzden de değerli de buluyorum. O hep karşılıklı konuşulduğu zaman birbirine atılan toplar var ya, hani siz kadınlar bir arada kaldığı zaman zaten orada bir sorun çıkıyor çünkü çok konuşuluyor, çok paylaşılıyor, çok dertleniyor, halbuki biz ne yapıyoruz burada, işte PlayStation oynuyoruz, futbol oynuyoruz vesaire gibi. Ya böyle değil tabii ki, böyle bir kabalık yok, yani böyle bir ayrım yok ama o ortak faaliyet biçimlerinin artması bu sebeple biraz zenginleştiriyor işi gibi geliyor bana.
1: Ya bence kesinlikle zenginleştiriyor. Şimdi sen konuşurken iki farklı şey belirdi aklımda. Unutmadan söylemeye çalışacağım. İlki, benim şu çok dikkatimi çekiyor. Yani ileriki yaşlarda işte herkes evlenince ya da işte bir uzun süreli ilişkisi olunca yine grubun kadınları bu tür buluşmaları organize ediyor. Ya onların sorumluymuş gibi erkeklerin hani onlardan beklenen işlerini ayarlayıp orada bulunabilmeleri. Yani. Çıta o kadar düşük, hani gelebiliyor mu filan noktasında, ama her şeyi onlar organize ediyor. Bir yandan da çok takdir gören şeyler değil tabii bunlar. Çünkü hani bir takım amelasyon işler falan gibi de bakılıyor. Bu bana çok ilginç geliyor. O yüzden mesela ayrılan, hani biten evliliklerde erkeklerin çok yalnızlaştığını gözlemliyorum. Hmm. Çünkü bu sosyal araçları geliştirmek durumunda kalmış, birlikte olduğu insan yapmış. O bana çok tuhaf geliyor. Çok bocalıyorlar. Çünkü kadın hani kaldığı yerden devam ediyor. Seninle şey konuşmuş muyduk bilmiyorum. Yani kadın arkadaşlıkları, benim çevremde de gördüğüm herkesin bir çok yakın bir arkadaşı var. Bir araştırma mıydı, bir podcast'te mi duymuştum hatırlamıyorum. Şey diyor, yani bir kadına işte hani en yakın arkadaşın diye sorduğunda ya da bir erkeğe sorduğunda erkeklerin çoğu işte karım falan diyor ama kadınlar Liza, yani ne münasebet, yani kocam diyen yok ya. Orada onu da hala o yükü, o sosyalleşme, o sosyal kodları yöneten biraz kadın partnerler oluyor gibi geliyor bana. İkinci de aklıma şu geldi. Close'u kesin sen izlemişsindir. Evet. O filmden ben çok etkilenmiştim. Sonrasında yönetmenin hani bir nasıl çıktı bu fikir diye böyle baktığımda bir röportajına denk geldim. Bir araştırma üzerine, bayağı da böyle çok katılımcılı bir araştırma üzerine o filmi çekme kararı veriyor. Aslında oğlan çocuklarıyla kız çocuklarının belli bir yaşa kadar, şimdi ben detaylarını hatırlamadığım için işte 8 diyelim, çok benzer düzeyde sevgi sözcüğü kullandığı. Benim de bir oğlum bir kızım var. Yani ben her gün çok şükür seni seviyorum, duyuyorum ikisinden de. Öyle bir fark gözlemlemiyorum. Fakat belli bir yaştan sonra drastik biçimde erkeklerin birbirlerine ya da ailelerine ya da hani diğer insanlara bu sevgi sözcüklerini söyleme oranının çok düştüğü, kızların böyle benzer yerlerde kaldığı. Şimdi
2: feminen görüldüğü
1: çok,
2: için.
1: Yani çünkü şey,
2: duygularını
1: bu.
2: Duygularını dile getirmenin.
1: Evet, eksilten bir aslında cinsiyet tanımı olduğu için ben hani nereden tam söylediğin buraya geldim bilmiyorum ama aklıma direkt hani o araştırma ve o Close'un neden birlikte bir şey yapıyorlar. Çünkü aslında o araçlara yatırım yapmıyorlar, yani gelişmiyor. Çünkü o da bir kas, kızların çok çabuk geliştirdiği bir kas. Erkeklerde daha nadiren sanki görülüyor.
0: Evet, olabilir. Bu bir, yani söylediğin şey şeyi de hatırlatıyor bana. Bir tür modern toplumlarda aslında genel olarak insanların hep böyle bir gönüllü birlikteliklere, sosyal ağlara katılımları biraz azalıyor. Çünkü orta yaşla beraber de hatta biraz azalıyor bu. Yani hayatın bir sürü zaman darlığı var, ekonomik kaygılar var, toplumsal bağlar zayıflıyor, var gibi görünürken zayıflıyor bir de. Tabii böyle bir tarafı da var. Hatta bunu soracakken aklıma o da geldi bir yanıyla. Çünkü o kısım da çok önemli. Şimdi bunu konuşurken akışta o, yani nasıl söyleyeyim, aslında bir tür bağlı olduğun ama tam da olmadığın bir sürü insan oluyor hayatta. Şimdi tabii, dijital tanıdığım kültür bunu bize getiriyor. Tanıyormuş gibi hissettiğin, onların da seni tanıyormuş gibi hissettiği personanın tanıdıkları aslında. Ve bu da aslında bir arkadaşlığın ikamesi değil normalde. Bir yanıyla öyle bir tavrı var. Çünkü o dopamini daha hızlı salgılıyorsun. Yani tık tık tık tık birilerinin bir şeyleri seni çok kolay övgüler. Ve çok kolay yergiler. Öyle değil mi mesela? Birbirine aşırı kolay hesap sormalar. Ama bir anda çekip gitmelerin böyle anlık yerli dizi gibi yani. Hani böyle yükselen alçalan bir grafiği var orada. O yüzden de böyle orada olmak ve hani onu yaşamak. Ama bir yanıyla gerçek ilişki biçimini hakikaten de zayıflatan da bir tarafı var ya da giderek daha azalıyor. Hani Hollanda'da marketlerde yavaş kasalar oluşturmuşlardı bir dönem, bir haber çıkmıştı öyle. Sohbet etmek bile için birine ihtiyacın var ve hiç kimseyle yapmazsan bunu nerede yapacaksın? İşte o kasaya geldiğinde yavaş yavaş, hani çünkü bunun neden olduğunu biliyorum ben, çünkü orada kasalar aşırı hızlı çalışmak zorunda. Ona alışamıyorsan, biraz yavaş davranıyorsan çıkarmak konusu, hemen uyarı alırsın mesela Almanya'da, yani o zaman başka yere geç. Yani burası hızlı, hani akışta hani devam et. Bekleme yapma geç diye. Ama ona da çok ihtiyacımız var. Yaşlandıkça tabii bu da biraz azalıyor bence. O senin söylediğin o düşüş dediğin şey hakikaten orada da başka bir şeye dönüşüyor. Bir defa yeni insanlarla tanışmak daha zorlaşıyor galiba. Kendini tabii anlatmak zorundasın. Kabul görmek zorlaşıyor. Kabul görmediğin zaman da sen de o şeyini çabalama isteğin de biraz azalıyor galiba herhalde.
1: Ya ben biraz mesela olumlu da görüyorum bunu. Yani o konuştuk ya işte oğlan çocuklarında, kız çocuklarında, yani bir yandan şöyle bir dönem ergenlik, yani çok ait olmak istiyorsun. Herkes gibi olmak istiyorsun ama bunu yaparken de herkesten farklı olman gerektiğini hissediyorsun. Çünkü çok zor, yani böyle sürekli bir şeyler çeviriyorsun elinde. Ama hani artık onu yapmaya o kadar gönüllü olmuyorsun çünkü daha olmuş hissediyorsun kendini. Yani kimse için hani o sınırı o kadar gevşetmek istemiyorsun. Bence her zaman o kadar kötü bir şey değil fakat kesinlikle zorlaştıran bir şey arkadaşlığı.
0: Şimdi sen öyle deyince 5 vaylı şarkıya geçelim istedim.
1: Tabii ki.
0: Yani çünkü bizim hayatta her durduğumuz yeri anlatabilir gibi geliyor bana, değil
1: evet,
0: mi yani?
1: Bir yetmez.
0: Vay vay vay vay vay. Yani Şeyma'nın istediği şarkıyı dinleyeceğiz, sonra tekrar beraberiz.

0: Merhabalar tekrar Gidilmeyen Yolda. Bugün arkadaşlık konuşuyoruz. Konuğum sevgili Şeyma ve Şeyma ile tam da kendiliğindenlik üzerine konuşuyorduk, arkadaşlık üzerine. Sen tam toparlarken biz 5 nedenli şarkıya girdik.
1: Yani çok, çok hayatın, doğru bir zamanda.
0: Evet, kesinlikle hayatın her noktasında sorabileceğimiz kadar çok neden dediği. Yani hepimiz adına, hepimizin.
1: Evet, sağ olsun.
0: Evet evet, hepimizi dillendiriyor yani gerçekten de. Dijital iletişim arkadaşlığı kolaylaştırdı mı, yüzeyselleştirdi mi? Biraz onu konuşuyorduk aslında. İstersen oradan bir devam edelim.
1: Ya ben şimdi tabii iki tane de çocuk büyüten biri olarak böyle çok nostaljiye tutunan biri olmak istemiyorum. Anlamak istiyorum neye dönüştüğünü. Yani her zaman değişen iletişim biçimi sırf değiştiği için kötü olarak etiketlenmemeli bence. O yüzden muhakkak bizim elde etmediğimiz bir şey açıldı. Yani sosyal medya, işte dijital iletişim vasıtasıyla bir sürü şey daha kolay hale geldi ya da daha çoğaldı. Ama tabii ki hani... Ya insanın zamana direnen parçaları var. Yani o kadar da değişmeyen. Onlar her zaman kendini tatmin etmek istiyor. Bence gerçekten birisi de yüz yüze insan teması. Hı hı. Hani bunun buna ikame olacağını düşünmek bence bir yanılgı. Yoksa bu bunu çoğaltabilir. Benim gerçekten sosyal medya üzerinden tanıdığım, sevdiğim... Çünkü ne kadar bir persona oluşturursan oluştur... Bana şey çok ilginç geliyor... Orada da kendini ele veriyorsun ya kim olduğunu ve oradan birini sevebiliyorsun. Ben bunu çok yaşadım. Ben bu kadını çok seveceğim bence ve öyle oldu. Yanıldığım da muhakkak oldu. Ama hani oradan ilişki kurduğum ve bana bir sürü fırsat sağladı, bir sürü yeni insan tanıdığım bir yapı haline dönüştü. Hani bunu da masada tutarak, fakat yine de hani bu bir araç olabilir. İnsanların yan yana o teması kurması için bence. Anlamlı da bir araç olarak görmekle beraber... bu temasın hala fiziksel olarak sürmesini çok önemli buluyorum ben.
0: Ben söylediğin şeyi şöyle çok önemsiyorum. Şimdi bir şeyin değişmesine izin vermek, bu bir de neden sadece devamı olunca onu kabullenmemek. Bunu aynı şeyi kitapta da yaşıyorum ben. Ben mesela kitap çok dinliyorum ve o kadar çok duyuyorum ki yani dinlemek tamam da. Hani o kitabı elinde tutmak. Ya şimdi anlıyorum da koşuldan koşula da çok fark var ki bunu senin bunu çok söylediğini de biliyorum. Ya ben kaç bin kilometre sürekli seyahat etmek zorunda kalan ve o kitapları her gittiğim yerde bırakmak zorunda kalan biriysem, elbette ki kitapları böyle elimde tutmak da benim için çok kolaylaştırıcı olacak. Bir, ayrıca yürürken bir kitap dinliyor olmaktan çok keyif alıyor olmam, kitap okumamı iyi sevmiyor olmam anlamına da gelmiyor. Bunlar başka başka şeyler de getiriyor bende. Yani biri, onların hepsi kitap okumak başlığını açmıyor. Biri kitabı dinlemek oluyor. Öbürü kitabı okumak oluyor. Bunlar başka başka başlıklar. Dolayısıyla evet, ben de katılıyorum buna. Bana da dijital medya yani ve de ya daha doğrusu sosyal medya aslında daha çok. Oradan yeni arkadaşlık edindiğim oldu. Çok severim dediğim ve çok sevdiğim ve sonra çok iyi anlaşmaya başladığım arkadaşlarım oldu. Bir diğer söylediğinde şöyle, insan kendinden kaçamıyor. O yüzden ben zaten bu öz kurmaca hikayeleri çok seviyorum. Bir yanıyla da benim çok sevdiğim Laura Marcus diye bir tane yazar vardı. Yani bir kuramcı ve aynı zamanda akademisyen. Çok erken yaşta öldü. Çok daha güzel kitaplar yazacaktı. En son çalıştığı, üzerine çalıştığı projesi de böyle bir şeydi. Aslında öz kurmaca hikayeler yazmayan ama kendi kitaplarında kendi hayatının kimliğinin kim olduğunun izlerini bulabildiği kişiler hakkında yazıyordu. Hakikaten de öyle, çünkü ne seviyorsan onu yapıyorsun. Kimsen onu komik buluyorsun. O humorla başlıyorsun. Asıl ilgilendiğin alanlarla ilgili. Mesela benim kuzenim bana şey diyor. Bunu galiba seninle konuşmuş muyduk daha önce bir zaman. Yazılarında ben diyor kimden bahsettiğini anlıyorum okuduğum zaman mesela. Çünkü aklına takılan bir şey var ve birini düşünüyorsun aslında. Onunla ilgili bir şey yazıyorsun. Elbette ki kim olduğundan da kaçamıyorsun. Ama bir yanıyla da bizim konuşmaya, paylaşmaya, bir arada olmaya çok ihtiyacımız olduğunu, özellikle yaş ilerledikçe gerçekten de sürekli kendi sesini duymamalı insan. Arkadaşlarıyla beraber ve o seni onaylayan ve seni onaylamayan sesler aslında. Sürekli onaylayanlar da doğru değil galiba. Karşında duran ve bir tür şey var. Neydi o kadının adı galiba? Turkle'dı. Bir kitap yazmıştı. Diyordu ki bağlantıda olmak yakınlık demek değil, Ama ikisi de güzel olabilir. Yani bağlantıda olmak da bir biçimde birinden haberdar olmak da iyi bir şey olabilir. O da başka türlü bir yakınlık biçimi. Ama bu diğerinin ikamesi değil. Senin birini tanımak, birine kendini... bu da bak bunu söylerken bunun da mı acaba problemli olduğunu bir anda düşündüm. Bu da romantize etmekle ilgili bir şey olabilir çünkü. Yani çok uzun yıllar önce psikolog bir arkadaşım bana şöyle bir şey söylemişti. Dedi ki niye her arkadaşlıktan aynı şeyi bekleyesin ki? Yani kimiyle bir şey konuşursun, kimiyle eğlenmeye gidiyor olursun. Kimiyle sadece oturup kitap okuyabilirsin. Ama kimiyle en çok tatile onunla gitmelisin mesela. Niye her arkadaş senin için... her şeyi tamamlayan bütün bir arkadaş, hani o the arkadaş bir şey olsun ki dediğini hatırlıyorum. Bunun üzerine de çok düşünmüştüm mesela. Küçüklükten gelen, benim kızım bana söylüyor mesela, hani o BFF olmadığı zaman best friend forever yani sonuna kadar biriyle aşırı yakın arkadaş olamadığı zaman çok eksik hissettiği bir tarafı oluyor. Acaba o da çocukluktan mı geliyor?
1: Ya ben hala öyle ilişkileniyorum. Yani çünkü bana şöyle geliyor. Ben varoluşundan hoşlanıyorum o insanın ve onun yanında olduğum kişiden de hoşlanıyorum. Yani dolayısıyla bu kitap da okuyabilirim onunla. Sinemaya da gidebilirim. Başka bir şey de yapabilirim. İlgi alanlarını konuşmak tam olarak orada hani o dostluğu tanımlamak mı ondan emin değilim. Ama kahve içeceksem onunla içmek istiyorum. Yani zaten o insanla hani çok böyle radikal bir özelliği yoksa muhtemelen tatile de gitmek isteyeceğim. Ve tatilde onunla kahve içmek isteyeceğim filan. Yani o olduğu için ve sen yazında yazmıştın. Ben olduğum, o da o olduğu için ben o insana bağlanıyorum. Dolayısıyla bence farklı biçimleri vardır muhakkak arkadaşlık kurmanın ve öyle hissetmenin. Çünkü öyle çok da arkadaşım var benim. Yani böyle her şeyi başka biriyle yapan ve onları birbirine ayırabilen, beklentileri de dahil. Ben öyle değilim ama.
0: Ben yıllar önce bir arkadaşıma, yurt dışındaki bir arkadaşımdı. Asya doğduktan sonra ben de o ülkeden taşındım. Ve aradan birkaç yıl mı geçti, 3-5 ay mı geçti onu hatırlamıyorum yani. Ve ben yazdım ona. Dedi ki çok şaşırdım bana yazdığına. Neden dedim? Çünkü dedi ben çocuğun olunca seni aramadım, sormadım. Dedim tamam da senin yok hani çocuğun, o yüzden de hani bunlarla ilgili bir beklentim olmadı. Aha dedi, çok şaşırdım gerçekten. Çünkü ben hani ilişkimiz orada bitti. Ya. Bir daha da arkadaş olmayız diye düşünürken dedi. Çünkü çocuklu biriyle nasıl arkadaşlık kuracağımı bilmiyorum. Ve eğer sürekli olarak sen de aç bak hani çocuğumun fotoğrafları falan gibi böyle bir şey yaparsan hani onu nasıl götüreceğim onu bilemediğim için bu iş sürmez diye düşünüyorum demişti gerçekten de. Bu şey kısmı yani söylediğin şu anlamda çok önemli bence. Belki en son onu konuşabiliriz. Birinin yanında tamamen o kendin gibi olabilme hali bugünün ilişkileri biçiminde biz hep kendimizi bir tür performansla, başarıyla ölçtüğümüz, göstermekle ölçtüğümüz hakikaten de yani bir yaşam tarzı var ve gösterdiğimiz şey ve görünürlük var. Ama ben mesela görünmekten acayip yorulan biriyim örneğin. Ve çok göründüğün için öyle olmadığını düşünmüyorum. Sen de görünmekten çok yorulan biri olduğunu düşünüyorum. Tanıdığım kadarıyla seni. Bu çünkü yorucu bir şey. Çünkü orada ne olursa olsun bir performans var aslında. Öyle olmadığın, sadece çok sessiz kalabildiğin, hiçbir şey konuşmak zorunda olmadığın biriyle, birileriyle olabilmek ve hayatı paylaşabilmek değerli bir şey gerçekten de. Değil mi?
1: Ya aklıma şu geliyor. Hani böyle kadınların yalnız kalması biraz daha zor ya, özellikle işte aile içinde işte anneyse falan, yani hep yanında birileri oluyor, bir tek tuvalette yalnız kalabiliyorsun.
0: Kadın zamanı kendi zamanı değil çünkü. Evet, temelde.
1: Benim böyle mesela kendi evimde kimsenin olmadığı ve o salona girdiğim öyle bir an var, yani çok spesifik bir duygu. En yakın arkadaşımın yanında da ona benzer bir şey hissediyorum. Ve geçenlerde onunla şunu konuştuk, hani dedim ya farklı farklı şeyleri de onunla yapmak istiyorum diye. Ya dedim ki 15 yıldır ya hastane koridorları, saçma bir şekilde adliye, üniversite kampüsü, ya nerede olursak olalım bir şekilde kapanıp içimize başka bir yere gidiyoruz. Yani bu nadir bir şey, farkındayım. Ama ben bunun hayatta romantik ilişki kadar, daha eğer daha önemli değilse, önemli bir şey olduğuna gönülden inanıyorum.
0: Evet, böyle bakınca da çok da şaşırıyorum. Neden acaba bu kadar çok temsil yok bu hikayeyle ilgili? Daha az var gerçekten de. Herhalde işte o belki söylediğimiz... Toplumun arkadaşlıktan beklentisi daha az. Nasıl olsa ikame edilebilir, değişebilir diye düşünüyor. Annenin en başta sana söylediği, bizim de anne olunca çocuğumuza söylediğimiz. Ya başka ihtimalleri de masada tut. Çünkü yani tek birine bağlanırsan, ondan da yersen tekmeyi. Evet. Yalnız kalırsından korktuğumuz için anne olarak. Halbuki o kadar da kolay değil ikamesi yani. Sen orada büyük bir duygusal emek var ve büyük bir yokluk da hissediyorsun. Yani koptuğun arkadaşından, ayrıldığın diyeceğim ama tabii böyle bir elveda ile olmuyor olsa bile onun boşluğunu eğer hala duygusal olarak bağlıysan onu da çok hissediyorsun gerçekten de yani. Kesinlikle. Diye düşünüyorum. Evet. Şimdi sevgili Şeyma, bugün arkadaşlıktan bahsettik ve çok teşekkür ederim geldin buraya kadar ve bize de kendi arkadaşlarınla arkadaşlık fikrinle ilgili ufuk açıcı şeyler söyledin diyeceğim. Bu konulardan bahsetmek güzel, keyifli, önemli ve hatta bence daha da çok bahsedebilmek ve bunu da romantize etmeden bu konulardan bahsedebilmek, onu böyle yüceltmeden de yermeden de hani kadın arkadaşlığı ya da arkadaşlık dediğimiz şey budur demeden böyle konuşabilmek önemli diye düşünüyorum. O yüzden son dönemde bunun arttığını fark ediyorum ve hem yani temsil biçimlerinde o kadar çok değil belki diyeceğim ama bu konu üzerine konuşmak, açılmak bunların daha çok arttığını düşünüyorum. Ümit ediyorum bizim konumuz da bunlar üzerine daha çok konuşulmaya vesile olur. O yüzden çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim bana bu alanı açtığın için.
0: Gidilmeyen yoldan bu haftalık da bu kadar diyeceğiz. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın. Ben Aslı Kotaman. Gidilmeyen yolda bir kez daha beraber olduk. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sevgiler.
2: Gidilmeyen yol.
3: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların izleri.
2: Hazırlayan ve sunan Aslı Kotaman.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Yeşim Başaran ve Arda Başaran'a teşekkür ederiz.
1: Hoş geldiniz.
2: Herkese merhaba.
3: Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba.
4: Merhaba.
0: Günaydın.
5: Günaydın.
6: Bilim bence genel olarak insanlığın
7: 4 ila 6 saat arasında uyurlarmış. Ondan sonra uyanırlarmış bir süre.
3: Problemler devam ediyor. Yani
8: tıka basa bir tarih.
9: Burada bir döngü oluşacak o zaman. Yani
4: teşekkürler.
10: Radyodan herkese merhaba.
11: Kainatın tüm seslerini
12: Apaçık Radyo.
13: Rock on Rock. Hard Rock ve Heavy Metal.
14: Pazartesi geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Hazırlayan ve sunanlar Ömer Şahin ve Cemil Topuzlu.
1: Reklamlar.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran-13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org. Apaçık Radyo katkılarıyla.
1: Reklamlar bitti.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Rana Kehriotis'e teşekkür ederiz.
3: Ege'nin Köprüsü. Hazırlayan ve sunan Yannis Sa-

İyi akşamlar. Selanik'ten selamlar. Apaçık Radyosu'nda Ege'nin Köprüsü dinliyorsunuz ve ben Yanis Saulis. Bugün

1950'lerdeyiz ve Batı dünyası Latin Amerika'dan gelen melodilerle dans ediyor. Manos Hadidakis geçimini sağlamak için ağırlıklı olarak film müzikleri yazıyor. Daha sonra eserlerinin çoğunun kendisini temsil etmediğini söyleyecektir. Onu rahatsız eden şey şarkının kötüye kullanmasıydı, diyor Hadidakis'in üvey oğlu Yorgos Hadidakis. Şimdi Oilisos adlı şarkıyı dinleyelim. 1956'dan bir yapımı. İcra eden Margarita Papageorgiou. Yine de film müziği.

Hazretaksin özel bir sözü şudur. Canavara alışınca ona benzemeye başlarsınız. Ne yazık ki canavarın yüzüne alıştık. Annesi aslen Edirneliydi ve Anadolu kültürüne dair bir anlayış ve bilgiye sahip olması doğaldı. Manos Hadzidakis'in müziklerini bestelediği ve Türkiye ile bağlantılı en az iki film var. İlki Elia Kazan'ın Amerika Amerika adlı filmi, ikinci ise Jules Dassin Topkapı adlı filmi. İkisinden bir parça dinleyelim.

Frankenstein'in genç bir adamın odasında bir süs esyası halinde geldiği andan itibaren dünya matematiksel olarak onun yok oluşuna doğru ilerler, diyordu Hacıdakis. Şimdi Vangelis Papazoğlu'nun besteyle ve Hacıdakis'in düzenlemesiyle Kato Stalemonadika adlı parçayla devam ediyoruz.

Şimdi de Hacıdaki'sin Yunanistan'daki milliyetçi eğilimler hakkındaki görüşüne bakın. Yunanistan asla ölmez. Bu ünlü marşı kaç kere duyarsam duyayım, her zaman kafamda bir soru işareti vardı. Kendi kendimde bu ne anlama geliyor diye düşünürdüm. Sanki içimde bir şey adınlamış gibi Yunanistan asla ölmediğine göre asla yeniden dirilmeyecek demektir diye düşündüm. Sırada Kayıp Hayallerin Valsı dinleyelim.

Günah Bizans kökenlidir. Aşk ise kadimdir, dedi Hacıdakis. Sırada muhteşem Mary Lynn'da dinliyoruz. Siri'nin şarkısı.

Şimdi Hacı Dayıkes'in bir düşüncesini daha dinleyin. Artık kendimle derinden ve tamamen barışık olduğuma göre kim olduğumu, ne düşündüğümü, nasıl yaşandığımı ve gelecekteki yokluğumu neyin oluşturduğunu kendim için bilmek istiyorum.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Rana Kehriyot ise teşekkür ederiz.
1: İmkansız olduğunu bilmiyorlardı, onun için başardılar der. Bana Açık Radyo projesi biraz öyle geliyor. Yani hiçbirimiz imkansız olduğunu bilmiyorduk. Sadece açık olmasıyla, demokrat olmasıyla, bir duruşu temsil etmesiyle değil, şu içinde yaşadığımız planetin, işte yeryüzünün çeşitli kültürlerini, çeşitli azınlıkları, çoğunlukları, ilişkileri, onları da yansıtmakla, doğrusu zaman zaman kültürel anlamda bir kısmen çölde yaşadığımızı unutturabilen bir sedaya, bir içeriğe sahip. O bakımdan buna galiba bu beslenmeye hep ihtiyacımız var ve hep ihtiyacımız olacak. Yani bizden sonraki nesillerin de belki daha çok açık radyolar da yaratarak, çünkü yani o tek vaha olmanın da getirdiği bazı sıkıntılar var. 20 yıl içinde birkaç tane daha açık radyo olmalıydı diye düşünüyorum ve hepsi desteklenmeliydi diye düşünüyorum.
2: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla. 1-1-2
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
3: Reklamlar bitti.
10: We fellas that lived uptown, we just played the blues different from the fellas downtown. They lived in the French part of town, and we lived in the Garden District. Well, our ideas for the blues was different from theirs. They had the French and the Spanish style together. We had but one kind, that's Negro style.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hacer Ayşen Yavru'ya teşekkür ederiz.
2: Afrika. Afrika üzerinde dolaşan sesler. Ufuk Aktaş.

0: Africa. Afrika üzerinde dolaşan sesler. Ufuk Aktaş.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hacer Ayşen Yavru'ya teşekkür ederiz.
2: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran-13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Hazırlayan ve sunan Murat MRT Seçkin.
1: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da bendeniz Murat MRT Seçkin hazırlayıp sunduğu Neden Bunları Dinliyorum programının 103. fasikülüne hoş geldiniz. Bu programda albüm dinleme alışkanlığına kafayı takmış biri olarak bir albüm, toplama, soundtrack veya demo üzerinden elimden geldiğince çok kişisel, az genel bir okuma yapmaya çalışıyorum. Programın 103. fasikülünde bir müzik delisi olan Beck'in 4. stüdyo albümü 1994 tarihli One Foot in the Grave'e kulak vereceğiz. Sonlarda da Beck'in ilk dönemlerinden birkaç işini bonus olarak çalacağız. Beck, yıllar içinde müzik, daha doğrusu sonik dünyada yaratıcılığı ve üretkenliğini olgunlaştırdı. In Excess'ten Velvet Underground'a yaptığı tribüt kayıtlar, Fantan Elektronik'e ve Muzaktan Blues'a kadar uzanan geniş elpazedeki ses seçimleriyle her daim şaşırtmaya devam etti. Meşhur Mail of Gold albümü ve Beck'in laneti diyebileceğimiz Loser'ı bilmeyen yok. Ancak o yoğun diskografisine daha birçok harika iş sığdırmayı da başardı. Bugün için seçtiğimiz 4. albümü One Foot in the Grave aslında Mail of Gold gibi dünya çapında başarı yakalamış bir albümden hemen sonra bir müzisyenden beklenmeyecek derecede alçak gönüllü bir hareket olarak karşımıza çıkıyor. Hem kendi işleri hem de değer verdiği Delta Blues bestelerine yer verdiği bu canlı kayıt tam bir cesaret işi gibi gözükse de aslında Beck'in üretimde fabrikasyondan çok kendi zevkleri üzerine özgürce çalışabilme isteğini gösteriyor bize. Arkadaşının salonunda yapılmış gibi tınlayan ve aslında biraz da stüdyoda 3-4 kafadar bir araya gelip kaydedilen bu albüm için en rahat kullanabileceğimiz terim sanırım samimiyet olacaktır. Evet, bu pazar Beck'in 4. stüdyo albümü bir blues tribute dinleyeceğimiz One Foot in the Grave'e kulak vereceğiz. Önümüzdeki pazar tekrar görüşene kadar bendeniz Murat MRT Seçkin ya da kısaca MRT iyi haftalar diler. Dayanışma ve sevgiyle kalın.

Neden bunları dinliyorum? Dinleyicisine göre şekillenen sesler, albüm okumaları.

0: Hazırlayan ve sunan Murat MRT Seçkin.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Başar Mulu'a teşekkür ederiz.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran-13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
3: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: You're the solid center, babe. Baby, you send my soul. Sinner, I declare you tonight the bone sinner, babe. You the solid sinner, babe. You the natural bone sinner, babe. Baby, you send my soul.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Serkan Demir ve Fulya Deniz Yeni Dünya'ya teşekkür ederiz.
3: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.

İyi akşamlar Apaçık Radyo'da. Önümüzdeki bir saat boyunca sarhoş atlar zamanı Haziran ayının son pazarında yine alıcılarınıza buyurduk. Yılın ilk yarısını çok kısa bir süre sonra ardımıza alacağız. Göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Böyle düşününce insan hüzünlenmiyor değil ama önümüzde güzel bir yaz ve elbette umut. Bugün heybemizi yine 50 yıl

kitaplarından biri 1976'nın Haziran'ında yayınlanan Chicago X ya da Chicago 10 albümünde yer alıyor. Albüme aynı zamanda Çikolata albüm de deniyor. Kapağında böyle ambalajı yırtılmış, üzerinde Chicago yazan bir çikolata olduğu için tabii gelgitleri olan müzikal anlamda bir grup Chicago, bu kez caz rock köklerinden biraz daha pop dinleyici kitlesine ulaşmasını hedefleyen bir çizgide ilerlemişler. Fakat 70'lerin en büyük aşk şarkılarından birine de imza atmışlar. Şimdi bu albümden eğlenceli bir şarkı dinleyeceğiz. Another Rainy Day in New York City. Yağmurlu bir New York gününü anlatan keyifli bir şarkı. Chicago'yu Rod Stewart takip edecek. 1976 tarihli A Night on the Town albümü. Bu albüme de iki kontenjan ayırdık. Önce bir Cat Stevens yorumu geliyor. The First Cut is the Deepest. Ardından albümün açılış şarkısı Tonight is the Night dinleyeceğiz. Üç şarkılık peş peşe bir sekansa geçiyoruz. Saatler 11'i vurana dek Apaçık Radyo'da Sarhoş Atlar Zamanı.

Rod Stewart'tan peş peşe iki şarkı dinledik. 1976 tarihli A Night on the Town adlı albümünden, o dönem listeleri de işgal eden bir şarkıydı. Az önce dinlediğimiz Tonight is the Night tam 8 hafta boyunca bir numarada ağırlamışlar bu şarkıyı. Şarkının sonunda duyduğumuz o Fransızca konuşmalar ise Rod Stewart'ın o dönemki sevgilisi Britt Eklund'a aitmiş. Evet, devam ediyoruz. 1976 yılında gezinmeye sırada Harry Nilsson var. Harry Nilsson'ın That's the Way It Is adlı albümüne uğrayacağız ve iki şarkı da buradan gelecek şimdi. Önce bir George Harrison yorumu, That Is All, alıcılarınıza uğrayacak. Albümün aynı zamanda açılış şarkısı. Bu şarkıyı bir düet, bir potpourri düet takip ediyor. Just One Look ve Baby I'm Yours.

Harry Nilsson'ın 1976 tarihli albümü That's The Way It Is kadrosundan iki şarkı dinledik. Az önce sona eren şarkı Just One Look, Baby I'm Yours adlı potpourri düetti. Bu şarkıda Harry Nilsson'a Linda Lawrence eşlik etmiş. Apaçık Radyo'dasınız. Sarhoş Atlar zamanı 50 yıl geriden tam 50 yıl önce bu zamanlar yayınlanan albümlerden latif bir seçkiyle devam ediyor. Sırada The Alan Parsons Project. En karanlık albümlerinden biri diyebiliriz. Alan Parsons'ın 1976 tarihli Tales of Mystery and Imagination albümü için, çünkü albüm bir Edgar Allan Poe uyarlaması, bir konsept albüm. Çoğu Alan Parsons albümünde olduğu gibi albümün açılışından peş peşe iki şarkı dinleyeceğiz. Aslında iki şarkı, iki farklı şarkı da olsa yine birçok Alan Parsons Project albümünde karşılaştığımız bir numara, birbirine bağlı trackler. A Dream Within a Dream önce, arkasından kuzgun geliyor efendim, The Raven.

The Alan Parsons Project, The Raven dinledik. Madem tüyler diken diken oldu, aynı çizgiden, aynı kasvetten devam edelim ve Alice Cooper'ı ağırlayalım. 1976 Haziran'ında Alice Cooper Goes to Hell adlı ikinci solo albümünü yayınlıyor. Bir anlamda ilk solo albümü Welcome to My Nightmare'in devamı niteliğinde kurgulanmış. Albümün açılışındaki şarkı özellikle o albümün içeriğine referans veriyor net bir biçimde. Ancak biz önce I Never Cry adlı şarkıyı dinleyeceğiz. Albümün en akılda kalan şarkılarından biri. Bir anlamda Alice Cooper'ın o sert sahne kişiliğinin ardındaki kırılgan sanatçı karakterini gösteren bir şarkı. Alice Cooper'ın kendisinin alkol bağımlılığıyla mücadelesine göndermeler içerdiği söyleniyor ki Alice Cooper da bir röportajında bunu doğrulamış, bir alkolin itirafları şeklinde şarkıyı tanımlamış. I Never Cry bu şarkının adıydı, az sonra dinleyeceğiz. Hemen ardından albümün açılış şarkısı gelecek, Go to Hell. Programda 50 yıl geriden 1976 yılının Haziran ayından latif bir seçkiyle ilerlemeye devam.

Alice Cooper'dan dinledik Go To Hell. Programda sona yaklaşırken tarzımız da hani böyle bir karakter kazanmışken Jeff Beck'i arayacağız. Gitarın büyük üstadı Jeff Beck 50 yıl önce Wired adlı o klasik albümünü yayınlamış. Şimdi iki şarkı da bu albüme ayırmazsak elbette olmazdı. Önce Goodbye Pork Pie Hat adlı şarkıyı dinleyeceğiz. Şarkı aslında bir enstrümantal jazz şarkısı, yani bir jazz standardı diyelim. Charles Mingus imzalı. İlk kez de 1959 yılında kendilerinin albümünde yayınlanmış ve yıllar içinde bir standart haline gelmiş. Tabii biz bunu muazzam bir Jeff Beck yorumuyla alıcılarınıza gönderiyoruz. Birazdan son bir şarkıyla programa nokta koyacağız.

Jeff Beck alıcılarınızdaydı. İkinci solo albümü Wired 50 yıl önce bugünlerde yayınlanmıştı. Biz de iki şarkı seçtik bu albümden. İlki az önce sona eren Goodbye Pork Pie Hat idi. Kapanışı da albümün açılış şarkısıyla yapacağız. Lead Boots ile böylece programı da noktalayacağız. Bugün 1976'nın Haziran ayındaydık. Şöyle o dönem yayınlanan albümleri tarayıp size keyifli olduğunu düşündüğümüz bir seçki gönderdik. Umarım beğendiniz. Ben Akif Rakatlar. Teknik masada Feryal Kabil. Sizlerle bir saat geçirmiş olduk önümüzdeki pazar. Farklı bir konu parantezinde. Görüşmek üzere. İyi haftalar.

0: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Serkan Demir ve Fulya Deniz Yeni Dünya'ya teşekkür ederiz.
2: Live concert to me is exciting because of all the electricity this has generated in the crowd and on stage. My favorite part of the business is a live concert.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: ...13 Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler.

0: Apaçık Radyo'dasınız. Zifir başladı. İlk sen Mavi Tuna ben.
1: Uğur Çırıkçılı ben de.
0: Hoş geldiniz yayına. Mechanics yaptı açılışı. Megadeth'ten bir kayıt dinlettik sizlere. Evet, klasik diyebiliriz. İlk albümden 1985 yılından Killing Is My Business and Business Is Good'dan dinlediğimiz sıkı bir trash parçasıydı. Bu haftanın müzik gündemine işaretle ve evet, ona istinaden Megadeth bölümümüz var. Sizlere özel hazırladığımız. Dolayısıyla böyle ben bir klasikten başlayayım dedim.

0: Unutulmaz bir gece oldu. Ama buna ek olarak da bizim radyonun da unutulmaz
1: Evet.
0: bir deneyimi yaşandı. Sen ve ekiple beraber Dave Mustaine'de buluştunuz. Biraz ondan bahsetsene.
1: Evet, ondan bahsedeceğiz. Bir bu akşamın sürprizi olarak bir bölüm de var. Dave Mustaine'le olan söyleşimizden bir 10 dakika çıkardık Zifir dinleyicilerine özel olarak. Pazar gece yarısı Dave Mustaine'in sesini duyacağız şimdi. Söyleşinin tamamını önümüzdeki Cuma günü 3 Temmuz akşamı 5'te Apaçık Radyo'nun YouTube kanalında olduğu gibi bulabileceksiniz. Ama biz sabredemedik. Çünkü çok da hakikaten etki diyoruz ama bunu da böyle çok soğuk da söylememek lazım. O etkinin biraz içindeyiz. Megadeth'in buraya hani son 3 senedir geliyor olması bir hani heyecan yaratmasını engellemiyor şüphesiz. Bütün hafta boyunca aslında Dave Mustaine'in gerek sesinin çıkmaması olsun gerekse muazzam bir gitar performansı gerçekleştirmesi olsun filan her yönden konuşuldu bu konser ve müzik dünyasına çevresine baskın bir gündem olarak dayattı kendini Megadeth ekibim. Evet biz de hafta içinde de birkaç parçaya yer vermiştik ama bu sırada çok güzel bir haber geldi. Dave Mustaine'le buluşuyoruz diye. Şimdi bu noktada şeyi söylemek lazım. Geçen yıl peşine düşmüştük aslında bu söyleşinin.
0: Evet.
1: Yine sold out olan bir başka küçük çiftlik park konseri öncesi yakalamak istemiştik ama o dönem Avrupa turnesinin başlangıcı İstanbul'du. Uzun haftalar ve aylar vardı Megadeth grubunun önünde ve çok sıkı çalışıyorlardı. Böyle yanlış hatırlamıyorsam Küçükçekmece taraflarında filan çok büyük eski bir endüstriyel alanı tahsis etmişlerdi gruba. Sabah akşam orada prova halindelerdi hakikaten. Ve red cevabını almıştık fakat bir şekilde Megadeth'ten öğrendiğimiz o dirayet galiba bizi bu söyleşiyi mümkün kıldı. Burada Sinan Yener'in ismini anmak isterim. Megadeth'i Türkiye'ye sanırım 6 kere getiren birisi bir ekibin içinde aslında o da. Geçen yıldan bu yana bir sözü vardı muhakkak Dave Mustaine'le konuşacağız diye ve ben de işte birkaç aydır konser yaklaşırken nezaketle de olsa hep ona hatırlattım yaklaşıyor ne yapıyoruz ne yapıyoruz diye son dakikaya kadar olmayacağını söyledi o da işte zamanları yok vesaire diye malum ama öyle olmadı bir şekilde bir zaman yaratıldı ve konser günüm Dave Mustaine'le otelde böyle bir odada bir araya geldik. Bir saate yakın konuştuk. Yani bu söyleşi mi diyeceğim? Acayip bir şey çıktı ortaya.
0: Akış, böyle çok free flow bir akış olduğu da
1: Evet.
0: görülüyor dinleyince.
1: Sen de baktın neler söylersin?
0: Yani bir kere beklediğim Dave Mustaine çıkmadı. Bu iyi anlamda söylüyorum. Daha belki üstenci, daha mesafeli duran, daha sınırlı sayıda bilgi akışında ya da veren, daha kısa kesen bir Mustaine yerine böyle lafın lafı açtığı, oradan oraya gidilen çok enteresan, keyifli bir sohbet olmuş. Yani öyle çok
1: Evet.
0: unutulmaz dakikalar olmalı senin için bence.
1: Öyle bütün ekip için de öyleydi hakikaten. Burada hani sabah akşam çok sevgili büyük isimlerle de yan yana geliyoruz. Çok kıymetli isimlerle de konuşuyoruz ama bu biraz sıra dışıydı hakikaten bu buluşma. Bu noktada tur menajerinden aldığımız Tio'nun bu söyleşiyi biraz açtığını da söylemem lazım. Benim hakkımda onlarca senaryo dönüyordu tabii ki ne konuşuruz diye pek çok not almıştım ama bu son turnede ekibe eşlik eden çok maharetli bir menajer var. O Kurt Kühn epey bir kolaylaştırıcı oldu sohbet öncesinde. Beni o açtı diyebilirim. Şöyle ki senin de şaşırtan özelliği ortaya çıkmış belli bir yaştan sonra galiba Dave Mustaine'in. Dave artık konuşmaya çok açık hem de her şeyi konuşmaya çok açık. Hani öyle pat diye bir anda Metallica sorusu sor demiyorum sana ama hemen her şeyi konuşmayı çok istiyor. Bu çok doğru bir zamanlama demişti. Ben de oradan aldığım cesaretle bu sohbeti bu şekilde yürütebildim ama tabii ki Dave Mustaine'in o anda müthiş cömertliğinin ortaya çıkması hakikaten hepimizin hakkını uçurdu tamamının söyleşinin. Önümüzdeki hafta söylediğim gibi Apaçık Radyo'nun YouTube kanalında hep birlikte izleyelim.

0: izleyeceğiz, dinleyeceğiz 3 Temmuz akşamı saat 5'te. Ama bu akşam Zifir dinleyicilerine özel bir bölümümüz de var. Hep birlikte duyacağız. 10 dakikalık bir kısım aldık aslında. Biraz ani girecek ses kaydı. Çünkü ortalardan bir yerden kestik Zifir'e uysun diye. Şeyi soruyorduk, hani tartışma olacağını da bilmeden bir yandan buraya geldim ben. Hani set listlerin nasıl oluştuğuna dair bir fasıl açıldı. Hani öncesinde neye göre belirliyorsunuz falan diye. O da işte hani dedi, daha ben bu sabah kalktım, playlisti oluşturdum, geçen sene ne çaldığımıza baktık, nelerin tekrar ettiğini de gözetiyoruz. Tabii ki belli klasikleri çalmak da gerekiyor ama kimi parçaları da burada hiç çalmadıysak falan diye özellikle düşündüklerini, ettiklerini anlatarak başlayacak. Dolayısıyla bir sohbet akışının ortasında bu konuyu duymaya başlayacak dinleyiciler. Ardından da işte evet, dinleyiciyle kurduğu ilişki nasıl oluyor, farklı kitlelere göre kendini nasıl adapte ediyor falan gibi oldukça doğaçlama bir yerden bakalım neler hissedecek dinleyiciler. Evet, Dave Mustaine'in sesiyle Zifir devam ediyor.
1: Yeah, because when you were saying that sometimes you decide to change the rhythm of the concert, that's what I thought.
2: Sure, but what that comes from is engaging people.
1: Yeah.
2: If I was to do an audible call and say, let's add this song here, that would affect the rhythm of the band and the staff, because we have everything is done by computer, and the lights play along to the music, so we would have to stop to put a song in the set list that wasn't there.
1: Yeah.
2: And that, you know, 30 seconds seems like an eternity on stage. So what I meant by that was trying to identify with the audience. And I usually say, how many people are here for their first time?
1: Yeah.
2: And then I'll say, okay, let's welcome all our new fans, because, you know, who doesn't want to feel that camaraderie that Megadeth family has? That's one thing this band has. Megadeth fans can be from two countries that are diametrically opposed with one another. Mm-hmm. But because of Megadeth, they'll put that aside.
1: Yeah.
2: And, which is a wonderful thing for me. Now, getting back to making the set list calls, we do that ahead of time. And we look back at the last time we played here. I'll tell you what I did with the set list. I made the set list for the show this morning.
1: Okay, yeah.
2: And I had the set list from the last time we played here. Why did I do that?
1: Yeah, to make little attunements.
2: Of course, but I wanted to see songs that I was playing again.
1: Okay.
2: And again. So that we can play some new songs. We have over 200 songs.
1: Yeah.
2: So there are the standard songs that we must play, Peace Sells, Holy Wars, and then the new songs when the new album came out, Tipping Point, Let There Be Shed. And then the other songs, the majority of them are songs that we add based on the feeling. Mm-hmm. And so we have the show from the last time we were there. Mm-hmm. And then we have the show from the last night we played, which our last show that we did was, shit, I don't even remember the last show we did. Where was it? It was a festival somewhere. What was the last show we did?
3: Hellfest.
2: Hellfest. so that was the last festival we did, and we did a 90-minute set there. So I've got a 90-minute set from there. Which we made really aggressive, because there's a really aggressive audience that goes to Hellfest.
1: Yeah.
2: And when we played several festivals before that, we did a festival called Rock the People.
1: Rock the People.
2: And we were one of the only metal bands there. So, you know, we didn't play The Conjuring. You know, we didn't have a set of all of our fastest, brutalist songs. We had a lot of our music because we know there were people there that had never heard of thrash metal, let alone Megadeth.
3: Yeah.
2: So playing our music to people that have never heard it before, we have a pretty good success rate with people hearing it and liking it. It's just a fact that the opportunity for us to play in front of a lot of people, as with most metal bands, is limited.
3: Yeah.
2: When you become a band that's a popular band based on a band that's has merit, you know, there's a big difference. Like I went up to Joey Ramone and I had said, you know, I heard somebody had said that Megadeth is to the Clash what Metallica is to the Ramones. And Joey goes, fuck Metallica. And I didn't expect him to say that because I thought for sure he knew how big of fans we all were.
3: Yeah.
2: You know, you never know what somebody thinks of stuff like that. And that was a situation where he didn't like the music. You know, I'm not a Ramones fan, so I get it. I appreciate their music, but I don't have a Ramones record.
3: What about Clash?
2: What about the Clash?
3: The Clash.
2: I like the Clash. Yeah. I like the Clash. I think they're great. You know, there's a lot of songs like Stand By Me, which I think is a little bit too poppy. But, you know, London's Calling was a song we considered doing as a cover song at one point. Mm-hmm. You know, I know that would be a great cover song if we did it because it's so different from how we would do it. The only way we could do it would be to break it down to its lowest common denominator and then go from there, because what they use for instrument choices, we wouldn't use different instruments. Mm-hmm. So immediately the sound would be different. And because the sound's different, the rhythm has to change, you know, because London's Calling, it's a little bit boppy.
3: Yeah.
2: Right?
3: Yeah. You have and to.
2: Where I think about London's Calling, I have a conflict in my head and I think of Lights Out by UFO, which is an amazing song about hardship in London. And I think that specifically, I think it had to do with World War II and London getting
3: bombed.
2: Yeah. I'm pretty sure that's what the song's about.
3: So, yeah.
2: I love UFO. It's one of my favorite bands.
3: Yeah, UFO.
2: Yeah.
3: Cool.
2: Yeah.
3: One of the classics.
2: I think you could tell that with my guitar solo, style, that I was influenced by UFO.
3: Yeah. And what other name could you mention as the influence?
2: As an influence for me?
3: Yeah, like
2: well,
3: from
2: I
3: the
2: mean,
3: classics.
2: I like Michael Schenker's playing. I respected UFO a lot, but it was mainly Michael. So
3: yeah.
2: I got the Phenomenon record, and I heard he recorded that record when he was a teenager. He was like 16 or 15, 16, 17 years old.
3: Crazy.
2: And that blew my mind because his composition and his classical influence was remarkable. And I just kept thinking, this poor bastard was probably plunking away at a piano because his parents were going, get in there, Michael, play your classical stuff. And he's going like, fuck you, I got a guitar. And he starts doing these great solos. And that was kind of my mentality with Edward Van Halen too. You know,
3: yeah.
2: Because his family wanted him to play instruments and gravitated towards classical stuff. And you can see people who are classically influenced in music, they have an incredible control over their instrument where they can make it emanate sounds and emote feelings that a lot of normal people can't really do. You hear a lot of metal bands, it's like that kind of stuff.
3: And,
2: that to me is the quickest way to ruin a song. You got a song that maybe has a real fast drum beat, real fast guitar part. And then the solo comes in. And the solo is going to speak for the whole song.
3: Yeah.
2: If it's a mindless solo, then the whole song sounds like a fast, mindless song.
3: Yeah.
2: If it's a solo for a song that is perfect for the song, like the solo in Black Friday,
3: yeah.
2: The yeah. fast drum beat and the fast guitar part sound perfectly normal.
0: Zifir'desiniz Apaçık Radyo'da. They Must Enne yaptığımız söyleşinin bir kısmını duyduk hep birlikte. Evet, UFO'dan, Eddie Van Halen'dan bahsediyordum. Çok güzel böyle minded gitar, mindless gitar solo nasıl olur? Birazdan da onu soracaktık ama böyle kestik. Devamı YouTube'da olacak. Evet, böyleydi işte Dave Mustaine'le sohbetimizin akışı.
4: Evet, yok de bu bir parça bal çalmış olduk ama ben çok tatlı bir bal oldu. Röportajı da ben de dinlerken Michael Schenker hayranlığından da bahsediyor aslında şeyde. Gitarları da bir an aynı gitarı mı çalıyorlar modeli dedim ama bir farklı varmış. Gibson çalıyor Schenker ama Mustaine'de Jackson çalıyor ama aynı modeller Flying V ikisi de aynen. Ama öyle bir böyle bakınca yani Michael Schenker'ın da ne kadar çok insana
0: evet ya.
4: İlham verdiğini de bir kere daha yani bir kere daha görmüş olduk şeyde. Belki bir programda onun üzerine yaparız.
0: Tam aynı şeyi düşündüm ben de. Bin yaşa.
4: Geçmeden de biraz konserden de bahsedelim istersen. Şimdi baktığımda eleştirilere ve tabii ses konusunda bir şeyler okudum ben de duyduğum çevremde. Tabii bir talihsizlik midir nedir? Yani Big Four olarak geldiğinde yıllar önce işte Metallica, Slayer, Anthrax ve Megadeth. Orada da bir gitar sorunu vardı. Hiç böyle gitarını iyi duyamamıştık. Hatta konserin sonunda sinirlenerek gitmiştim Mustaine'i hatırlıyorum ben. Burada da böyle bir sorun çıkmış ama buna rağmen...
0: Burada yani... gitarda değil de daha çok vokal dert oldu herkes için galiba. Sesinin çıkmaması ama o galiba zaten onun şeyiyle fiziksel kondisyonuyla ilgili bir durum yani. Öyle gözüküyor.
4: Tabii bir de süreyle alakalı da bir eleştiriler de vardı ama ben de tam oraya noktaya diyecektim zaten. Yani belli ki sağlığını da korumak ve de ona göre ekonomik kullanmak, sesini ekonomik kullanmak durumunda hissediyor ya da zorunlu bir durumda var tabii ki. Bu da anlaşılır ama 1,5 saatte az buz değil tabii. Her ne kadar bazen benim de düşündüğüm birkaç parça olmasa da bence gayet tatminkar bir playlist. Bilmiyorum sen ne dersin?
0: Evet yani 90 dakikalık bir setlist. Az evvel de dinlediğimiz bölümde de anlattığı gibi oturup çalıştıkları bir setlist aslında. Hani 250'ye yakın şarkı var diyor ortada. Hani bir şekilde birileri mutsuz olacak yani bu durumda böyle. Ama hani tekrar edenlerden mümkün olduğu kadar kaçındığını da belirtmiş bir yerde. Belirtiyor yani bu süreçte. Ama yani iyiydi, okeydi tabii ki. Yani zaten ekibi bir kere daha sahnede görüyor olmak, onların müthiş enerjileri 90 dakika bile olsa bence pek çoğumuzu hani uçurdu. Evet, Mechanics'te başlamıştık. Bu son bölümünün başlangıcı gibi konserde. İşte sonrasında Ride the Lightning'i, Symphony, Peace Cells ve Holy Wars'u çalarak bitirdi Dave Mustaine. Hiç öyle biz kafasına falan da girmedi bu arada. Finali de o şekilde yaptılar. Nasıl tasarlıyorsa öyle. O da onun tasarrufu. Tipping Point'le zaten giriş oldu. Bu da çok makul. Yani Megadeth albümünün en çok sevilen kayıtlarından birisi. Grubunda çok sahip çıktığı bir albüm bu. Kariyerlerinin sonunda yayınladıkları çok yüksek ihtimalle son albüm. Dinleyicilerin de çok büyük bir ilgisi oldu Megadeth'ine. Hani listenin birinci sırasında kalması filan. Gayet hani sıkı bir giriş. Sonra tabii ki çok uzun 40 yıllık bir kariyer. İlla haksızlık olacak belli dönemlere. Ama yani ne diyeyim, ben gayet memnunum. Biri şey yazmış, biz ondan her zaman razıyız yazmış. Ben de razıyım gerçekten. Olup bitenden evet. Ve işte böyle bir buluşmamız da oldu. Dave Mustaine söyleşimiz de önümüzdeki hafta muhakkak Zifir dinleyicilere Apaçık Radyo'nun YouTube kanalında bir kontrol etsinler önümüzdeki hafta sonu. Evet.
4: O zaman bu faslı da Megadeth'le kapatalım. The World Needs a Hero 2001 tarihli albümünden Temple bir parçası. Motorcycle geliyor.
0: Evet, Motorcycle ile Megadeth faslını kapıyoruz.

Megadeth'ten dinlediğimiz ikinci parçaydı Motorcycle. 2000'lerin başından bir Megadeth kaydı. Bu akşam Dave Mustaine gündemimizin finalini yaptım. Programın da yarısına ulaştık. Şimdi geriye kalan zamanda başka bir seçki yer alacak. Farklı yerlere uğrayacağız. Çok uzaklaşmadan bir Vector parçası dinleteceğiz sizlere. 2000'lerin başından bir thrash kaydı olacak bu. Progresif eğilimli diyelim. Evet, Demolition isimli albümünden grubun bizlere ulaşacak. Arizonalı bir grup. Hali ilginç temaları da var. Grup şeylerinde, müziklerinde işledikleri bir gelecek hayalinin peşindeler. Garip böyle sci-fi'ye yakın hikayeler de anlatıyorlar. Onlarla devam edeceğiz. Tetrastructural Minds, Vector'dan seçtiğimiz parça.

0: iki parça arda arda geldim. Vector'un ardından Napalm Death dinlettik sizlere, The World Keeps Turning albümünden. Evet, yani şey oldu, ortak katalogdan çıktı gibi denebilir bu iki parça. İlk dinlediğimiz Trash kaydı Vector'un Tetrastructural Minds'ı. Vector'un ikinci albümünden de ekip daha sonra E-Rack kataloğuna dahil oluyor. Ben de şöyle biraz E-Rack'te dolanırken Napalm Death çalmasak olmaz diye düşündüm. Utopia Banished albümünden dinledik The World Keeps Turning isimli az evvelki parçayı.
1: Evet, sound olarak gayet birbirini bütünlediler bence, hiç kesmeden beraber gitmesi bence güzel oldu.
0: Evet, şimdi top sende.
1: Şimdi Norveç'e uzanacağız. Ein Herr gelecek. 93 yılında Haugesund kentinde kurulan bir grup. Benim ilk dinlediğim Viking metal grubu olabilir. 98 olmalı ilk dinlediğimde. Dragons of the North albümü 96'da çıkmıştı. Yani gerçekten çok klasik Viking metal albümlerinden biridir. 98'de de Odin Zonzi Al geldi. Bu da özellikle klavyeler introsu muhteşemdir. Ondan sonra grup biraz düşüşe geçti. Zaten sonra bir dağıldı ve yıllar sonra 2010'larda tekrardan bir araya geldiler. Ve 5 albüm daha yayınladılar. Son albüm yakın zamanda çıktı. Lifeblood. Onun kapanış parçası The Eternal North. Epik özellikleri olan grubun ruhuna da yakışan bir parça.

0: The Eternal North'u dinledik. Lifeblood albümünden kapanış parçasıydı Einherjar'ın. Benim için ilginç de bir anısı var. Az önce de anonslarda bahsetmiştim. İlk Army Dragons of the North'la başlamıştım. Hatırlıyorum da o zaman bir ergen iken yaz tatilinde arabada giderken dinlemiştik. Hatta böyle babamın bile melodiler hoşuna gittiğini
1: İlginç.
0: Forever Empire hatırlıyorum ve bir tuhaf bir şekilde ritim tutuyordu falan. Böyle çok uzun geçmişten bir sahne var gözümün önünde bu
1: Çok
0: albümle
1: güzelmiş.
0: alakalı. Hakikaten.
1: İşte epik olunca jenerasyonlar üstü
0: Evet.
1: etkisi olabiliyor galiba. Eternal North. Siz de bir şekilde kuzeyden sayılırsınız diyebiliriz galiba. Ama sanırım sıradaki parçayı dinlese o kadar sevmeyebilirdi baban. Epikten
0: Evet
1: punk'a doğru giderek kapatacağız çünkü.
0: evet ve sahnelerin de ve Corpse Paint diye bir punk, black punk grubunu
1: Evet.
0: dinliyor olsa herhalde sevmezdi Golç'te diye düşünüyorum.
1: Evet, vampirlere özel bir ilgisi yoksa
0: Evet.
1: muhtemelen.
0: Spira grubu gelecek. Amerika Philadelphia kökenli Black Punk, Black and Speed Thrash diye de bir uzatabiliriz belki. İşte birinci kuşak Bathory, Sarcophago, Hellhammer etkileri de var.
1: Evet.
0: Motorhead de var dinlediği zaman. O punk'ın sadeliğini de yaşatan. Çok hani vampir, şeytani temalar, old school özellikler vesaire. Çok böyle enteresan harmonisi olan bir grup. Bu 2022 tarihli bu albümünü de
1: Tüm tek albümleri
0: rahatsız
1: var
0: edin.
1: galiba, değil mi
0: Tek
1: galiba?
0: albümleri aynen. Bu sene Avrupa'da birkaç festivalde göründüler. Gördüm yani. Dinleyicileri böyle çok azdıran performansları oldu. Şimdi bu albümün en bilindik, en güçlü parçalarından Full Satanic Power dinleyeceğiz.
1: Evet, böyle de finali yapacağız. Bugün epey bir dolandık zifirde, öyle söyleyebiliriz. Megadeth'li bir giriş yaptık Dave Mustaine'le. Ardından E-Rag kataloğunda dolandıktan sonra hali ilginç bir rotayla Kuzey Meridyenler'den kapanışı yapıyoruz. Spiter diye okuyoruz değil mi grubun ismini?
0: Yani herhalde
1: Spiter da diye bir ilginç bir
0: diyebiliriz
1: ekip yani.
0: ama o da var. Bir an böyle Alman bir şey Spitzer diye çıktı ağzımda ama yani her neyse ikisi de olur
1: Punk kız
0: bence.
1: işte sonuçta
0: Evet.
1: ve şarkıda çok net zaten söylediklerine Full Satanic Power zifirin finalini yapıyor. Çok teşekkürler dinlediğiniz için.
0: İyi geceler.

0: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
1: Zephyr. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Ladies and gentlemen.
2: Polikrom.
3: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
2: Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: Apaçık Radyo.
1: Klang. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
2: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

0: plan. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
1: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Pedro. Ritmin nefes aldığı
2: yer. Hazırlayan Selahattin Çolak.
1: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
2: Hazırlayan Erkan Ömür.

0: 私が時間を食べるときもあるの？
1: 14!
2: Surrender or release the lesbians!
3: I can see my brain!
4: Apaçık Radyo.
5: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç. Pazartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.